Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Nida'dan Gönüllere programında Radyo Nida 107.3 frekansında bizlere kulak veren, internetten veya cep telefonu uygulaması üzerinden bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Efendim biliyorsunuz, bir şeyin ölçüsünü kaçırdığımızda mutlaka bize bir zarar veriyor. Yemeği fazla kaçırıyoruz, kilo alıyoruz. Uykumuzu fazla uyuduğumuzda güne bitkin, yorgun bir şekilde başlıyoruz. Harcamalarımızı ölçüsüz yaptığımızda ay sonunu nasıl getireceğim diye endişe ediyoruz. Cidden durum böyledir. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Bu her ne kadar bizim için kolay bir yol gibi görünse de inanın pek de kolay değil. Hele hele bu ölçüyü dünya ve ahiret dengesinde tutturabilmek hiç de kolay değil. Elbette bu imkansız da değil. İnşallah bu programımızda meyil olarak dünyaya dönüşümüzü, dünyaya verdiğimiz aşırı değeri ve bundan nasıl uzak durmamız gerektiğini düşünce ufkumuzda masaya yatıracağız. Ve ne kadar fark etmesek de dengesiz oluşumuzu idrak edeceğiz. Şu yaşadığımız asra baktığımızda birçoğumuz geleceğin hayallerini kuruyor ve bununla ilgili planlar yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için iyi bir üniversite, iyi bir hayat, iyi bir iş, rahat bir yaşam mantığı üzerinden kurguluyoruz birçok şeyi. Ama gönülleri, maneviyatları ihmal ediyoruz. Sırf gözümüz alıştı veya değişiklik olsun, şimdi moda diye

evdeki kullanılabilir eşyaları sürekli değiştiriyor, daha iyisini, daha lüksünü, daha modaya uygun olanını borçlanmayı göze alarak temin etmeye çalışıyoruz. 40 sene, bazen 50 sene borca giriyoruz. Kiradan kurtulabilmek ve ömrümüzün, sözüm ona, son demlerinde daha rahat edebilmek için. Elbette tüm bunlar veya daha fazlasının ölçülü olması durumunda kişiye zararı yok, faydası vardır. Ama bunu başaramadığımızı zaten itiraf ediyoruz. Belki de en önemli sorunumuz, tüm bu koşturmacamızın, beklentilerimizin, hedeflerimizin içerisinde Rabbimiz ile hukukumuzun nasıl olduğu. Acaba dünyaya geliş sebebimizi artık unutmuş olabilir miyiz? Ahiret kaygımız dünyevi kaygıların gerisinde mi kaldı? İlk önce gelin durumu tespit edelim, ardından her birimizin kolaylıkla uyabileceği bazı tavsiyeler var, onlara da vakit kaldıkça değinelim. Kasas suresinde şöyle buyruluyor: "Size verilen her şey dünya hayatının bir geçimliği ve süsüdür. Allah katında olan şeylerse daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Kendisine ileride kavuşacağı güzel bir vaatte bulunduğumuz kimse, kendisine dünya hayatının geçimliğini verdiğimiz, sonra da kıyamet için, azap için hazır edilecek kimse gibi midir?" Evet, her ne kadar bazen kendimizi kandırsak da geldiğimiz yer tam da burası. Halbuki dünya bir amaç değildi, araçtı. Biz aracı amaç edindiğimiz ölçüde ahiretten uzaklaştık. Gönül erlerinden Esad Erbili Hazretleri şöyle anlatıyor: "Ey evladım! Kiracıların bir evden diğerine taşınırken bütün eşyalarını beraberlerinde götürüp sevdikleri mallardan hiçbir şeyi o evde bırakmadıkları bilinir. Hal böyleyken insanların her şeye muhtaç oldukları kabir evine giderken sevdikleri eşyalarından kısmen de olsa bir şeyi beraberlerinde götürememeleri gerçekten hayret verici bir durumdur," diyor. Burada neyi anlatıyor bize? Hayattayken infak edip ahirette işine yarayacak sadakayı, hayırları, hasenatları gönderememen ne kadar garip, diyor. Cidden öyle. Yine o gönül erlerinden Mevlana da bu halde olan insanların gafilliğinin tespitini yapıyor. Diyor ki, "Bir öküz Bağdat'a gelir ve şehri bir baştan öbür başa kadar dolaşır. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, ortasından şırıl şırıl akan Dicle nehriyle insanların baka kaldığı o Bağdat şehrinde hoşlanılacak nimetler olarak yalnızca kavun ve karpuz kabuklarını görür. Zaten öküzle eşeğin seyrine layık olan şey ya yola dökülüp saçılan samandır yahut yolların kenarında biten çayır çimendir." Cidden öyle değil mi? Her ne kadar anlatmaya çalışsan da hayvan yaratılış gereği neye odaklandıysa o ona güzel gelecektir. Bu güzel anlatım bize şunu öğretiyor: dünyaya aldanarak ahireti unutmak, boş şeylerle oyalanıp mutluluğu sefalet çarşısında aramaktan farksızdır. Değerli kardeşlerim, hepimiz biliyoruz. Rabbimiz kıyamet vaktine kadar şu yaşadığımız dünyayı bize mekan olarak takdir etmiş, dünya nimetlerinin de onun süsü olduğunu bildirmiş. Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burada ne için bulunuyorum? Bunları düşünmeyen insanların, bu gelip geçici süslerle oyalananların ve bunun kavgasını sanki hayata geliş amacı olarak bilenlerin ebediyet yurdunda büyük bir hüsrana uğrayacağı da haber verilmiş.
Ve öyle bir çağda yaşıyoruz ki dünya süsü belki de dünya yaratıldığından şu ana kadar bugünkü ölçüsünde, bugünkü çeşitliliğinde ve insanı cezbeden halinde var olmamıştı. Yani bundan önceki yaşayanlardan bu konuda dünyaya aldanma konusunda çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Evet, bir yandan da bu dünyada yaşamak zorundayız. İstersen çalışma, istersen yemek yeme, istersen su içme, istersen uyuma. Hayır, zaten dünyaya geliş amacımız da dünyada yapabileceklerimizi yapmak. Ahiret mutluluğu dünya hayatında elde ediliyor. Evet, bu açıdan dünya bir fırsat yeri. Peki biz ahiret için dünyayı terk mi edeceğiz? Hayır. İnsan dünyada refah içinde yaşayarak da ahiretini güzel edebilir. Yapması gerekenler, yapmaması gerekenlere riayet ederek bunlar başarılabilir. Bunun örnekleri de vardır. Bir insanın zengin olması, gelirinin yüksek olması, maddi ihtiyaçlarının pek olmaması onun kötü yolda olduğunu göstermez. Ama önemli olan bu kazancın nasıl kazanıldığı ve kalpte ne olduğudur, o kazançla nelerin yapıldığıdır. Çünkü onca insan vardır ki milyonlarca insan onlara bakarak ya şöyle bir param olsa, şöyle bir arabam, evim, mülküm olsa, şurada yaşasam, onun gibi olsam diye hayal eder ama belki o milyonlarca insan o kişinin yerine geçse onun yaptığı faydaların, hayırların yüzde birini bile yapacak değildir. Bunu bilemeyiz. Yani bir alimin dediği gibi, dünyaya mahkum olma, yaşa, çalış, mutlu olmaya çalış tamam ama mahkum olma. Sen ona hakim ol. Sadece yaptığımız hata, birinci plana dünyayı almak. Yoksa dünyaya olduğu kadar, olabildiği kadar değer vermeme bize nehyedilmiyor. Maddeyi birinci planda tutmamız, onu üstün tutmamız yüzünden dünya sevgisi kınanıyor ve bize uyarılar geliyor. Asr-ı Saadet'ten bir örnek vereceğim. Konu çok iyi anlaşılacak, lütfen hayal edin. Artık büyük mücadeleler tamamlanmış, İslam birçok yere yayılmış, büyük bir devlet halinde yönetim ortada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ı, Allah rahmet buyursun, cizye tahsili için Bahreyn'e gönderiyor. Müslüman olmayanlardan alınan bir vergi çeşidi bu. Birazdan açıklamasını yapacağım. Ebu Ubeyde cizye olarak topladığı malları alıyor, Bahreyn'den geliyor. Ensar Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyup sabah namazını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kılmak üzere geliyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam namazı kılıp gitmeye kalkınca Ensar önünde duruyorlar. Ensar'ın bu halini gören Peygamber Efendimiz tebessüm ediyor. Diyor ki, Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den malla geldiğini duyduğunuzu zannediyorum. Ensar, evet ya Resulallah diye cevap veriyorlar. Bu cevabı alınca Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki, sevininiz ve sizi sevindirecek şeyler ümit ediniz. Allah'a yemin ederim ki sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum, buyurdular. Ya düşünün, 14 asır önce ve sözün muhatapları sahabeler, Allah hepsinden razı olsun. Onları ve şu günümüzü bir mukayese edebilir miyiz? Acaba bizim durumumuz ne halde diye. Şimdi bu olay hakkında çok kısa bir mütalaa edelim. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Ebu Ubeyde hazretlerini cizye almak üzere gönderdiği Bahreyn'in o günkü halkı mecusilerden oluşuyordu. Mecusilerden de cizye vergisi alınıyordu. Cizye, İslam'ı kabul etmeyenlerin bir anlaşmayla kişi başına vermeyi üstlendikleri, kabul ettikleri vergi. Bu vergi hem onların
İslam ülkesinde yaşayabilmeleri, hayat ve hürriyet haklarının korunması karşılığında ödedikleri bir bedel. Şimdi sahabiler vakit namazlarını, özellikle de o sabah namazlarını Medine'de belli bir yerde kılarlardı. Lakin Ebu Ubeyde'nin radıyallahu anh, Bahreyn'den o cizye mallarını, gelirlerini getirdiği ve döndüğü haberini öğrenince, o gün sabah namazını Mescid-i Nebevi'de kılmak istemişlerdi. Çünkü toplanan mallar, gelirler oraya getirilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hangi sebeple onların oraya geldiğini anlamıştı, Ensar da bunu tasdik etmişti. Evet, onların geliş sebebi aslına bakarsanız yanlış bir sebep değildi. Bugün de bize benzer bir haber gelse, şurada bir dağıtımımız var, herkes hakkını alsın dense, hepimiz koşa koşa gitmez miyiz? Onlar da Bahreyn'den gelen o mallardan belli bir pay alma, bir miktar dünyalığa sahip olma arzusuyla gittiler. Ve onların bizden daha fazla bunlara ihtiyacı olduğunu da tahmin etmek zor değil. Efendimiz aleyhisselam, hepimizin tabiatında mevcut olan o mala sahip olma duygusunu hoş karşıladı ama bir endişesini de dile getirdi. Bu endişe, mala, mülke, daha genel ifadeyle dünyalığa karşı aşırı düşkünlük, helal ve harama dikkat etmeme, fakir fukaraya karşı merhamet hissini kaybetme ve buna benzer şeylerden dolayı ümmetin belalara, musibetlere uğrama tehlikesi. Çok haklıydı çünkü Kur'an'da birçok ümmetin buna benzer davranışlarından dolayı dünyalıklara, zenginliğe, yeryüzü hakimiyetine sahip oldukları ve onların başına gelen şeyler. Bunları düşünmüş ve anlatmıştı. Gerçekten de dünya malı ve zenginlik eğer Allah Teala'nın gösterdiği doğrultuda kullanılmazsa sonu helak, yıkılış, kavga ve rezalet ile neticeleniyor. Bundan dolayı böyle bir endişesini dile getirdi, onların bu yönde dikkatlerini çekti. Buradan şunu da anlayamayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine fakir kalmayı, fakirliğe özenmelerini tavsiye etti. Hayır, dengeli gidilmesini anlattı. Dünyaya fazla meyilli olmaması gerektiğini anlattı. Zenginliğin getireceği bazı felaketler, buna bağlı endişeleri dile getirdi. Biliyoruz ki zengin bir insanın sorumluluğu fakirden çok daha fazladır. Bu uyarı aslında hepimize yapılmış bir uyarı. Evet, hayatımız kıssadan hisselerde duyduğumuz, okuduğumuz gibi olmayacak. Bizler sahabeler gibi de olmayacağız. Olamayacağız ama onlara benzemek durumundayız. Onların yolundan gitmek durumundayız. Zengin sahabeler yok muydu? Vardı. Ve onların vesilesiyle İslam'ın o ilk yıllarında birçok cihada çıkılmadı mı? Defalarca o zengin sahabiler malını, mülkünü elinden geldiği kadar dağıtmadılar mı Allah rızası için? Su kuyuları açılmadı mı? Teçhizatlar alınmadı mı? İnsanlar aç kaldığı dönemlerde, kıtlık zamanında develer dolusu malzemeler getirilmedi mi? Demek ki zengin de olmalı insan, ölçü sadece denge. Gönül erlerinden bir tanesi, Üftadi Hazretleri ve talebesi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin arasında geçen güzel bir kıssa vardır. Mübarek feyz almak, mana aleminde sefere çıkmak arzusuyla üstadın kapısına yanaştı. Şöyle bir cevap aldı. Sen yanlış yapıyorsun Kadı Efendi. Bizim kapımız yokluk kapısıdır. Oysa sen varlık kapısının adamısın. Senin ilmin var, makamın var, şöhretin var, malın, mülkün var. Senin dünyalıklarına karşılık bizim hiçbir şeyimiz yok. Sende Allah'tan başka her şey var. Bizde sadece Allah Celle Celaluhu var cevabını aldı. Söylenenler doğruydu. Yıllarca medrese öğrenimi görmüş, müderrislik, kadılık gibi memuriyetlerde bulunmuştu.
Kim bilir kimler onun yerinde olmayı heves ediyordu. Fakat o, fani dünyanın fani işlerine ve insanı çeken o dünyalıklara sırt çevirip memuriyetini bırakmakta kararlıydı. Karşısındaki gönül insanı bunu fark etti ve ona ilk dersini verdi. 1. Mal ve mülkten vazgeçeceksin. 2. Kadılık ve müderrislik görevlerini terk edeceksin. 3. Nefsini ayaklar altına alacaksın. Bu nasıl bir dersti? İnsanın nefsi buna nasıl tahammül edebilirdi? Çevresinde dirilerden çok ölülerin bulunduğunun farkında olan Kadı Efendi, bir kere mana alemine sefer eylemeye karar vermişti. Gözünde ne mevki makam, ne mal mülk, ne de şöhret vardı. Söylenenleri kabullendi, dönüp gitti. Söylenenleri bir bir yerine getirdi. Malını, mülkünü fakir fukaraya dağıttı. Mahkemedeki kadılık, medresedeki müderrislik görevlerini bıraktı. Nefsini açlıkla hem de acımasızca terbiye etmeye başladı. İnsanlar ne düşünür, ne der diye düşünmeden sokaklara çıktı. Mahalleleri gezdi, ciğer sattı. Bu adam çıldırmış olmalı diyenlere kulak asmadı. Zaten halkın gözünde deli ile veli arasında ne fark vardı ki? Yetmedi, neler etti, neler eyledi. Yeter ki nefsi perişan olsundu. Ve nihayet istediği oldu. Evet, bizim tarihimizde de öyle şahsiyetler var ki, mal, mülk, makam, mevki, gösterişli bir hayat, böyle ünvanları yoktu. Zengin olmadıkları halde otorite sahibi değildiler, herhangi bir siyasi güç de değildiler ama asırlardır unutulmadılar. Ahmet Yeseviler, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Ahi Evranlar, Hacı Bektaşlar, Akşemseddinler, Hacı Bayram Veliler, Şeyh Edebaliler ve daha niceleri. Onlar gönülleri aydınlatmaya çalıştılar. İlim öğrenmek isteyene gel buyur dediler. Ellerinde olan ilmi, imkanı onlara sundular. Yolda kalanlara, yolunu şaşıranlara Allah'ın rızasını gözeterek açtılar kapılarını. Eserleriyle, öğütleriyle iyiyi, güzeli, doğruyu anlatmaya çalıştılar. Ve bunları bıkıp usanmadan, hiç yüksünmeden ve bir bedel biçmeden yaptılar. Ne güzel insanlar gelmiş geçmiş. Yunus Emre'nin dediği gibi mal da yalan, mülk de yalan var. Biraz da sen oyalan dediği gibi. Oysa günümüzde gönüller iyice çoraklaştı. Modern çağ denilen şu çağda daha çok mal mülk edinmek, insanlara tepeden bakmak, böbürlenmek, şöhret elde etmek, mevki makamları kapabilmek maksadıyla sadece ben ben diye şu dünyayı inşa etmeye çalışan insanoğlu haline geldik. Dünyanın fani ve ölümlü, dünya malının dünyada kaldığını biliyorduk oysa. Lakin şunu da unutmayalım. Allah Teala'nın dünyaya değer vermediğini biliyoruz. Bizim de dünyaya bir yönden dahil olmamamızı istiyor sevgi yönünden. Burası çok kritik. Dengenin tam olduğu kısım burası. Yani ruhbanlar gibi bir yerlere çekilip de ne çalışıp uğraşıp alın teri döküp birilerine yanlışını söylemeyip insanlara tavsiyelerde bulunmayıp sırf kendini düşünerek bir dağa çekilmek değil, dünyaya gözü kapalı dalmak da değil. Denge denilen yer burası. Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Allah Teala'nın izin verdiği ölçüde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kafire dünyadan bir yudum bile su içirmezdi. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçiyor bu hadis. Buna göre öğreniyoruz ki, dünyanın Allah Teala'nın katında hiçbir kıymeti yok.
Ama şöyle de bir soru akla gelebilir. Tamam, dünyanın Allah katında bir kıymeti yok ama dünya o zaman niçin yaratıldı? Bu kadar intizam, bu kadar milimetrik hesaplar, bizim yaşamamız için bunca dengeli bir ortam neden yapıldı? O zaman dünyanın Allah katında bir kıymeti varsa, sivrisineğin kanadı kadar bir kıymet yok deniyor hadiste. Bu ne manaya geliyor? Bu konuyla ilgili bir hak dostunun tespiti var. Çok fazla ayrıntıya giremeyeceğim ama konu iyi anlaşılsın diye anlatmaya çalışayım. Dünyanın üç tane yüzü var diyor. Yani dünyanın içinde iç içe girmiş aslında üç tane dünya var. İkisi Allah katında kıymetli, üçüncüsü kıymetsiz ve bize uyarıda bulunulan dünya. Dünyanın birinci yüzü diyor, Allah Teala'nın sıfatlarına, ismine ayna olan yüzüdür. Yani dünyada gördüğün her varlık Allah Teala'nın isimlerine bir aynadır. Aslında anlayanlar için bir mektuptur. Bir böcekten tut bir çiçeğe kadar, bir damla yağan yağmur damlasından tut kanatlarını çırpan bir kelebeğe kadar. Her şey Allah'ın bir mektubudur ve o mektupta Allah Teala'nın isim ve sıfatları yazılmıştır. Dünyanın birinci yüzü budur. Diyor ki dünyanın ikinci yüzü de ahiretin tarlası olan yüzüdür. İmtihan dünyası diyoruz ya, burada ne yapıyoruz? Orada onu alıyoruz. Yani bu dünyada ekiyoruz, ahirette biçiyoruz. Cennet bu dünyada kazanılıyor. Ne yapmış oluyoruz? Dünya tarlasında tabiri caizse zekatımızı vermemiz gerekiyorsa verdiğimizde, namazımızı kıldığımızda, oruçlarımızı tutabildiğimizde, görevlerimizi yapabildiğimizde, bunun içine tüm ibadetleri ekleyin, dua vesaire, ne yapıyoruz? Ektiklerimizi ahirette biçiyoruz. Bu dünya olmasa zaten bizim cenneti kazandıracak amelleri işleyeceğimiz başka bir yerde yok. Dolayısıyla bu da anlattığımız dünyada Allah Teala tarafından sevilmeyen kısım değil. Ve geldik şimdi konuşmaya çalıştığımız şu dünyaya. Üçüncü yüzü dünyanın, fani lezzetlerin, geçici ve bitmesi kesin olan zevklerin, geçici keyiflerin olduğu eğlence yüzüdür. İşte bu yüzün Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bir kıymeti yoktur. Kıymeti olmadığı için de kafirlerin bu lezzetlerden istifadesine müsaade eder. Alimlerimiz bu üç dünyadan sonuncusuna dikkat etmemiz gerektiğini bize anlatıyorlar. Topyekün dünyayı bir kenara attığımızda zaten ne imtihanda olabileceğiz ne de Allah'ın yaratmış olduğu bunca nimetin, bunca gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla duyduğumuz, fark etmeye çalıştığımız nimetleri de kaçırmış oluruz. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu sadece müminler için yaratmadı dünyayı. Yani kafir de, müşrik de yemek yiyor, nefes alıyor, onların da organları aynı şekilde çalışıp duruyor. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu yarattığı insanlara mümindi kafirdi ayrımı yapmaksızın dünyada rızkı veriyor. Alimlerimiz diyor ki Allah katında eğer bir değeri olsaydı inanmayanlara, müşriklere, kafirlere bir şey verir miydi? Çünkü Allah'ın düşmanı, düşman olana nimet verilmeyeceği herkesin kabul edeceği bir gerçek. Ama dünya bitti. Dünyada inanmayan da ne yaptı? Bir şeylerden istifade etti. İyi de kötü de aynı çorbadan içti. Bu hayat bittikten sonra inanmayanlar o ebedi bir hayatın varlığını kabul etmedikleri ya da bu dünya hayatını ebedi hayatla ilgili görmedikleri için evet dünyada birçok şeye sahip oldular. Tabiri caizse cennetlerini bu alemde yaşadılar. Buradan da neyi hatırladık hemen? Bir hadis. Dünya mümin için bir zindan, kafir içinse bir cennettir. Çünkü kafir ölen bir insan için iyi bir gün olmayacağı için ahirette ne yaşarsa buradadır. Lakin mümin için de her ne kadar sıkıntılı, meşakkatli, ağır sorunların,
gözyaşının, üzüntünün olduğu bir zindan gibi de olsa ki yaşadığımız küçük de olsa mutluluklar, huzur, güzel anılar da var bakın. Ama ahiretteki o sonsuzluğu ve cenneti düşündüğümüzde mümin için bir zindan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dünyada vay be hem adam inanmıyor, şunlar hem şöyle kötü ama ne kadar zenginler, ne kadar güçlüler gibi düşünüyoruz ama kendimizi kandırıyoruz. Çünkü bakış açımız maalesef maddiyat ile ilgili ve sadece bugüne bakıyoruz, bugüne odaklanıyoruz, ondan kaçırıyoruz bir şeyleri. Onlara ben niye gıpta edeceğim ya? Onlara nasıl özenebilirim? Evet, tıpta bir takım dünyada yaşanan gelişmelerde insanlığa, hayvanlara faydalı olan bilimsel şeylerde tamam, herkese gıpta ederim. Temizlikte mesela, yere çöp atmamada falan. Ama ben onların imansızlıklarına nasıl özenebilirim? Makam, mevki elbette olabilir. İnsan zengin de olabilir. Ama hırsa kapılarak her halini bilen Allah Teala'yı unutmamak lazım. Bir hak dostunun dediği gibi uzun uzun beyitleri vardır ama tam da konumuzla ilgili. Diyor ki ey gözüm, dünyanın cazibeli, süs, nakış ve güzellerine bakıp da aldanma. Zira onlar sonunda hem bedenini hem de ruhunu bela zindanına sokar. Bu fani alemin zevkü sefasında sonsuzluk lezzetinden eser yoktur. Dünyanın bugün seni sevindirip bir anlık oh dedirtmesine aldanma. Sonunda onun derdiyle ah edeceğini unutma. Yani ne diyor? Öyle gel geç sevdalar, anlık zevkler uğruna ahiretini ebedi bir azap faslına döndürme. Eyvallah. Kendimize sorsak, 3 gün önce ne yedik? Hadi dün ne yedik akşam? Ne yediğimizi hatırlasak bile, tadı damağımızda mı? Değil. Rüyada baklava, börek, her şeyi yedik, sabah karnımız aç uyandık. Ya durum böyle güzel insanlar. Efendim, zahmet buyurdunuz, en değerli sermayeniz olan, size verilen şu ömürden yarım saati bizimle geçirdiniz. İnşallah hayırla geçirilen bir zaman olmuştur bu. Rabbimiz Celle Celaluhu dünyaya dalmayan, dünyayı ahiretin bir sınav yeri olarak gören, faydalı işler yapan ve dengeli gidebilen kullarından eylesin cümlemizi. Gazze'den Myanmar'a, Doğu Türkistan'dan Keşmir'e ve bizi şu an nerelerde dinliyorsanız, Radyo Nida'dan, Nida'dan Gönüllere programından selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Şu hasbihalimizde duyduğunuz güzel şeyler Allah Teala'dandır, O'nun vermesiyledir. Eğer yanlış bir takım şeyler anlatmış veya rahatsız ettiğimiz şeyler olduysa bu da nefsimizdendir, cehaletimizdendir. Allah Teala cümlemizi af buyursun. Amin. Şu anlattıklarımı size anlatırken kendimi unutmaktan, kendime pay çıkaramamaktan da Allah Teala'ya sığınıyorum. Hepiniz O'na emanet olunuz. Celle Celaluhu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda bir önceki programımızda başlamış olduğumuz ayet-i kerimelerin açıklamaları, meal ve tefsiriyle ilgili bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, bilindiği gibi cehennemin 7 tabaka olmasının sebebi kebair, büyük dediğimiz günahların 7 uzvumuzdan zuhura gelmesindendir. Bu 7 tabaka cehennemin her birisi 10 dereke olduğundan cem'an 70 derekeye bali olur. Cehennem derekelerinin 70 olmasının sırrı ve hikmeti de iman şubelerinin mukabili olmasındandır. İman şubelerinin hepsini işleyen 7 uzvunu Allah-u Teala'nın menhiatından, yani yasakladığı hususlardan korumak bahtiyarlığına erişenler 7 tabaka olan cehennemin 70 derekesinden kendilerini kurtarmış olurlar buyruluyor. Buna karşılık Cennet-i Ala'nın da 8 olmasının sebebi Cenab-ı Rabbül Alemin'in sıfat-ı zatiyesinin 8 olmasındandır. Her kim sıfat-ı ilahiyeye ikrar ederse mümindir ve muvahhittir. Mümin ve muvahhid olanlar da ehli cennettir. Böylelikle Hak Celle ve Ala 8 sıfat-ı ilahiyesini ikrar ve tasdik eden mümin ve muvahhidleri mükafatlandırmış olur. Allah lafz-ı celili Esma-i Hüsna'nın yüze bali olması, cennet derecelerinin de hikmeten 100 derece olmasına iktiza eder. Bunun için 100 Esma-i İlahiye'yi 8 sıfat-ı zatiye ile ikrar ederse elbette ehli cennet olur. Kendisine 8 cennet ve 8 cennetin 100 derecesi ata ve ihsan buyrulur. Allah-u Teala'yı inkar eden tabiatiyle 100 Esma-i İlahiye'yi de ret ve inkar edeceğinden bu kabil, münkir ve kafirlere cehennemde 100 türlü azap olunur buyuruluyor. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: Allah-u Teala zat ehadiyetini inkar eden kafirlere kabirlerinde 100 adet cehennem yılanı musallat eder ve o kafire bu yılanlar azap ederler. Bizler mümin ve muvahhid olarak böyle korkunç bir akibetten yine Rabbimize sığınmakla beraber biliriz ki bu kafirlere böylece azap olunması Esma-i Hüsna sayısına mukabil olan inkarları sebebiyledir. Cennet-i Âlâ iman sebebiyle ve Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyledir. Cennet nimet ve dereceleri de ibadet ve hasene mukabilidir. Bu sebeple müminlerin dünya hayatındayken yumuşak huylu, halim, tatlı sözlü, güler yüzlü olmaları ve tevazu sahibi bulunmaları hasebiyle bu iyi ve güzel huylarına mukabil ahiret aliminde Allah-u Teala kendilerine şöyle vaat buyurmaktadır. Haç suresinin 23. ayeti cellesinde mealen Allah-u Teala mümin olup da salih ameller işleyenleri ağaçlarının altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın ve inci bileziklerle süslenirler ve elbiseleri de ipektir. Diğer bir ayet-i kerimede de cennet ve cennet nimetleri şöyle tarif ve tavsiye buyurulmaktadır.

Ra'd suresi 35'te buyurulduğu üzere, muttakilere vaad olunan cennetin sıfatları şudur ki, ağaçları altından ırmaklar akar. Meyve ve nimetleri ve gölgeleri daimdir. Bu takva yolunu tutanların akıbetleridir. Kafirlerin akıbeti ise ateştir. Kıymeti dinleyenler, ahiret ve bilhassa cennet nimetlerini hakkıyla ve layıkıyla anlatabilmek mümkün müdür? Dünya nimetlerine kıyasla bir hükme ve sonuca varmak isteyecekleri ise iman ve izanları ile baş başa bırakarak Kelamullah ile tarif ve tasvive devam ediyoruz. Fussilet suresi 31-32'de ve burada canınız ne arzu ederse, ne isterseniz gafur ve rahim olan Allah-u Teala'dan sizin için hazırlanmış bir rızık olarak hepsi vardır buyurulmaktadır. Bütün bunlar cennet ehli olan müminlere dünya hayatındayken güzel huylu, iyi ahlaklı, hayırlı ve yararlı birer insan gibi yaşamalarının, Allah ve Resulünün gösterdiği yoldan ayrılmamalarının mükafatı olup, hakkı inkar eden, kötü ahlaklı insanlara ve bütün mahlukata zararlı kafirlere de küfür zulmetine dalmaları, kötü ve çirkin huyları ile başkalarını da kötü örnek olmaları hasebiyle ahirette onların elbiselerinin de katrandan olacağı ve kötü kokuları ile cehennem ehline bile dehşet salacağı mutlak ve muhakkaktır. İbrahim suresi 49-50'de ve o gün mücrimleri suç ortakları ile zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş kaplayacaktır. Dikkat buyurunuz müminler! Allah-u Sübhanehu ve Teala ehli imana güzel ve yumuşak huylarından ötürü cennette ipek elbiseler giydirerek iştihaları neyi çekerse onu ikram ederken, münkir ve mücrimlere de katrandan elbise giydirerek onlara ateşi tattıracağını, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık ve kesin bir ifadeyle beyan buyurmaktadır. Buracıkta bu hususu dahi dikkatinizi çekmek istiyoruz. Cennette müminler için hazırlanan dört ırmağın taraf-ı ilahiden ihsan ve inayet buyurulması, iman sahiplerinde bulunan dört ahlak-ı haseneye mukabildir. Bilindiği gibi müminlerin bu dört sıfatları şunlardır: İlmi nafi, faydalı ve hayırlı ilim, ameli halis, bütün ibadet ve taatlerini ve halk ile olan muamelelerini tam bir ihlas ile yapmak, muhabbeti Resul ve aşkullah'tır. Demek oluyor ki bu nimetlere erebilmek, bu güzel sıfatları iktisap edebilmek de mümkündür. Cennette müminlere verilen huriler, onun nefs-i safiye suretleridir. Müminlerin cennette yüksek derecelere erebilmeleri, dünya hayatında iktisap ettikleri ulvi ve rabbani ahlaklarının mukabilidir. Yine cennette müminlere bahşolunacak gılmanlar ve vildanlar, o müminde bulunan ervah-ı kutsiyenin suretleridirler. İnsan suresinin 19. ayeti cellesinde mealen Rabbimiz, hizmetlerinde her an ter-ü taze çocuklar dolaşır. Sen görünce onları sanki saçılmış inciler sanırsın. Tarafı Sübhani'den her mümine bağış ve ihsan buyurulacak 70 kat elbise de iman şubelerinin mukabilidir. Cennette cennet ehlinin cennet ağaçlarından kopararak yedikleri meyvelerin yerine tekrar aynı meyveler zuhura gelmesi ve bunun böylece devam etmesi, müminlerin dünya hayatındaki imanlarının devamının mukabilidir. Müminlerin cömertliklerine ve taat-ı ilahiyeden zevk almalarına mukabildir. Buna karşılık cehennem ehlinin cehennemde görecekleri azabı ise dünya hayatındaki kötü ahlaklarının mukabilidir. Kafirlerin cehennemde zincirlere vurulmaları da kalplerinin isyanına ve tuğyana taalluk suretidir. İnsan suresi 4'te biz kafirler için zincirler, boyunlarına laleler ve kızgın alevli bir ateş hazırladık buyurulmaktadır. Cehennemde bulunan ve cehennem ehline azap edecek olan akrepler, onların dilleriyle halka eza ve cefa etmelerine mukabildir. Cehennemde bulunan yılanlar da
kişinin kötü sıfatlarından olan bir şahıstan diğerine, bir meclisten başkasına söz götürüp getirmelerinin yalan ve iftiralarının suretleridir. Bu açıklamalarımızdan da anlaşılmaktadır ki bu fani alemde cennet ameli olan Allah-u Teala'nın emirlerine aynen ve harfiyen uyan ve bunları canına minnet bilen kişiler cennet amelleri işlemişlerdir ve elbette ebedi alemde her türlü cennet nimetlerine nail ve mazhar olacaklardır. Cehennem ameli olan isyan ve tuğyan yoluna sapanlar da eğer aff-ı ilahiye mazhar olamazlarsa ebedi alemde neuzubillah cehennem derekelerine layık ve müstahak olurlar. Bu itibarla akıllı kişi bu fani ve gelip geçici dünya hayatına baki ve ebedi cihanı değişmezler. O baki ve ebedi alemdeki azaplardan, itaplardan, ikaplardan kaçınırlar. Mahşer yerinde bütün peygamberlerin, hak velilerin, salihlerin ve müminlerin muvacehesinde rezil ve zelil olmaktan çekinirler ve kendilerini bundan korumaya ve kurtarmaya çalışırlar. Bunun için de her emrinde hakim olan Rabbil Alemin'in en büyük lütuf ve ihsanı olan dinlerine ve kitab-ı kerimlerine sarılırlar. Hükümleriyle amil olurlar ve nefislerinin arzu ve isteklerinden hasıl olan yaraları şeriat merhemiyle tedavi ederek şifaya ve salaha kavuşurlar. Evet, Kur'an-ı Azimülbürhan Tabibel Kulub olan o mutlak hekimin reçetesi olup Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eczahanesinden alınacak şifayı mutlak ile bütün dertliler dertlerine derman ve her türlü illet ve marazdan aman bulurlar. Bu fani alemde uğradıkları güçlüklere ve meşakkatlere sabır ve tahammül edenler manevi kalp hastalıklarından tamamıyla kurtulur ve kalbi selime malik olurlar. Kıyamet gününde ve nedamet anında mal, mülk ve evlat kişiye hiçbir fayda sağlamaz. Ancak kalbi selime malik olan o günün şiddetinden ve ateşin dehşetinden kurtulur, cennete girer, ebedi saadet ve selamete erer. Kalbi selime iki türlü manevi deva lazımdır. Bunlardan birisi ilaç ve diğeri perhiz makamındadır. Tevbe ve istiğfar, perhiz ve Allah-u Teala'nın emirlerine devam da ilaç mesabesindedir. Bir kimse bütün suç ve günahlara perhiz ederek ilahi emirlere ve nehilere dikkat ve itina ile devam ederse mutlaka kalbi selime malik olur. Şu halde kalplerimizden en büyük maraz ve illet olan ucup, kibir, riya, haset, gazap, kin, hubbu dünya ve hubbu makamı atacak olursak, ucup yerine kendi nefsimizi hor görmeyi, kibir yerine tevazu sahibi olmaya, riya yerine ihlası seçmeye, haset yerine mürüvveti getirmeye, kin yerine affı tercih etmeye, öfke yerine yumuşak huylu ve ağırbaşlı davranmaya çalışır ve alışırsak, sıfat-ı memduhe denilen, övülen ve beğenilen hasetler hasıl olur, hayvani şehvetler insaniyete tebeddül eder ve bunu yapabilenler de elbette mal ve makam için hayvanlaşmaktan kurtulur. Kalbinden Allah-u Teala'nın sevmediği, Resul-ü Müştevanın yerdiği ve kınadığı bütün kötü ve çirkin sıfatlar def olur. Ve işte o kalp Allah ve Resulullah aşkıyla nurlanır ve gerçekten kalbi selim haline gelir. Kalbi selim sahibi olanlar da elbette ve elbette Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rahmetine layık olurlar. Beytullah, mirat-ı hak ve nazar-ı mutlak haline gelirler. Fi mak'ad-ı sıdka ererler, daha bu fani alemdeyken cennete girerler ve cemal-i lemyezeli müşahede ederler. Bütün bu saydıklarımızın tahakkuk edebilmesi ve insanın şifa bulması ve kalbi selime malik olması ancak ve yalnız manevi tabipler tabibi, Hakk'ın Habibi Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin taraf-ı ilahiyeden getirdiği asi ve mücrimlere şifa ve müminlere sefa, kalplere cila ve ruhlara gıda olan Kur'an-ı Azimülbürhan'a sarılmakla mümkündür.
Kur'an-ı Kerim müminlere gerçekten şifa-i küldür. İsra suresi 88'de biz Kur'an'da öyle ayetler indiriyoruz ki müminler için bir şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise küfür ve yalanlamaları sebebiyle ancak zararlarını arttırır. Evet, Kur'an-ı Hakim müminlere şifa olduğu gibi kafirlere ve zalimlere de zararlarını arttıran bir hüsrandır. Mümine her an şifa ve yarar bahşettiği gibi kafirin ve zalimin de her an ve mekanda cefasını ve zararını arttırır. Mümini Allah-u Teala'ya yaklaştırdığı gibi kafirleri ve zalimleri ateş azabıyla korkutarak o mukadder akibete yaklaştırır ve hüsrana uğratır. Zalimlerin ve kafirlerin dünya hayatındaki misalleri yarasa kuşu gibidir. Nasıl ki yarasa güneşten kaçar ve zulmette yaşarsa, zalimler ve kafirler de güneş mahiyetinde olan nur-u ilahiyeden, Kur'an'dan ve İslam'dan öyle kaçarlar. Küfür ve delalet karanlıklarında yaşarlar. Kur'an-ı Kerim müminlere şifa, deva ve rahmettir demiştik. Şu halde müminler daima perhiz makamında olan tövbeye devam etmek suretiyle kendilerini, aile fertlerini, ahbap ve tanıdıklarını koruyup kollamalı ve kurtarmalıdırlar. Hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıdır ki günahların küçüğü de büyüğü de öldürücü birer zehir gibidirler. Ateş gibi düştükleri yerleri yakarlar. Küçük günahlar bir kıvılcıma ve büyük günahlar ise harlı ateşe benzerler. Küçük zannederek günah işleyenler basit bir kıvılcımın korkunç ve müthiş yangınlara sebep olduğunu asla unutmamalıdırlar. Allah-u Teala'ya isyanın küçüğü büyüğü olmaz. İsyan daima isyandır. Zehirin ve ateşin de küçüğü ve büyüğü, azı veya çoğu olmadığı gibi günahın da isyanın da küçüğü ve büyüğü diye bir ayrım yapmak caiz değildir. Zehir daima zehirdir ve girdiği vücudu öldürür. Ateş daima ateştir, düştüğü yeri mutlaka yakar. Günah ve isyan ateşi ise kişiyi ebedi helak ile helak eder. Günah işlemenin, işlenen günaha devam ve ısrar etmenin ve o günaha tövbe edememenin sonu ve sonucu imansız çene kapamaktır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi Hafız ismi celili hürmetine Tevfik-i Rabbaniyesi ile günahlardan ve isyanlardan hıfzu emin eylesin. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Kıymeti dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Buyuruluyor ki, bir kısım insanlar vardır ki fıtratı İslam üzere doğarlar, İslam olarak yaşar ve İslam üzere ölürler. Daha doğrusu böyle olanlar ölmezler olurlar. Bunlar kutlu, mutlu, bahtiyar ve talihli insanlardır ki bu zevata ölü denmez, ulu denir. Diğer bir kısım insanlar da vardır ki bunlar da fıtratı İslam üzere doğarlar fakat ana babaları Mecusi, Yahudi veya Hristiyan olduklarından veya büsbütün dinsiz yaşadıklarından çocuklarını kendileri gibi delalet üzere yetiştirirler ve bu zavallı çocuklar da ana ve babalarının, dede ve atalarının inancı üzere yaşar ve öylece ölürler ki bunlar da kutsuz, mutsuz, bahtsız ve talihsiz kişilerdir. Bazı insanlar da vardır ki fıtratı İslam üzere doğarlar, kafir olarak yaşarlar ve fakat İslam üzere ölürler. Bunlar da kutlu ve bahtiyar kişilerdir. Asıl korkunç olanı, İslam fıtratı üzere doğdukları ve mümin gibi yaşadıkları halde küfür üzere ölenlerdir. Burada ortaya bir sual çıkıyor. İnsan imanını neden ve nasıl kaybeder? Bunun cevabını biraz önce vermiş ve kötü huy ve ahlakın kişinin imanını selbettiğini açıklamaya çalışmıştık. Şu halde bu kötü ve çirkin huylar insana iman cevherini nasıl kaybettirebilir? Mukadder sorusuna cevap vermek gerekir. Önce şunu belirtelim ki insan bu dünya alemine kıl ve şekil değiştirmeye, yalnız zahirini yani dış yüzeyini süsleyip güzelleştirmeye gelmemiştir. Asıl önemli olan kişinin huyunu ve ahlakını düzeltmesi, güzelleştirmesi yani batınını da süsleyerek arındırabilmesidir. Bu da ancak kendisini Kur'an-ı Azim'e uydurmak, Kur'an'ın kalıbında kalıplanmak ve İslam potasında kendisini eritmekle mümkündür. Böyle yapan mutlu kişilerin Kur'an-ı Hakim adeta bir aynası olur ve ona içindeki ve dışındaki lekeleri, kirleri ve pislikleri gösterir, temizlenmesini, arınıp paklanmasını sağlar. Aynaya bakmayan bir insan yüzündeki lekeyi göremediği gibi Kur'an-ı Kerim'e bakmayan da içindeki ve dışındaki kişinin kendi kirlerini fark edemez. Öylelerini görüyoruz ki imanım var diyorlar ama Rablerine karşı kulluk görevlerini yerine getirmiyorlar ve hatta Allah-u Teala'ya asi olarak nefislerine kulluk ediyorlar. Böylelerinin akıbetleri gayet vahimdir. Zira imanın muhafazası ancak Allah-u Teala'ya kulluk, taat ve ibadet ve salih ameller işlemekle mümkün ve kaimdir. Salih amellerin muhafazası ise ahlak-ı Kur'aniye ve sireti Resul-i Kibriya'ya sarılmakla kabildir. Ahlakı güzel olmayanın ibadet ve taati de heba olur. İbadeti bulunmayanın da imanını koruyabilmesi çok zordur. İbadeti az bile olsa iman sahibi iyi huyundan ve güzel ahlakından ötürü imanını kurtarabilir. Kötü huylu ve çirkin ahlaklı kimseleri ise ibadetleri olsa bile imanını kurtarabilmesi hayli çetindir. Bu mütalaa ve görüşün şahit ve delili yine Kur'an-ı Hakim'dir. Allah-u Teala Kitab-ı Mübin'in neresinde imanı zikretmişse hemen arkasından salih amelleri ve özellikle namazı ve zekatı zikretmiştir. Tevbe Suresi 112. Şirk, nifak ve masiyetlerden tevbe edenler, tam bir ihlas ile Hak Teala'ya ibadet edenler, Allah-u Teala'nın nimetlerine gerek sevinçli ve gerek sıkıntılı her hallerinde hamd edenler, ilim tahsili ve cihad için seyahat edenler. Kıymeti dinleyenler, görülüyor ki tövbe zikredilir edilmez hemen arkasından ibadet hatırlatılmakta, Hakk'ın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere her halükarda hamd etmek gerektiği beyan buyurmaktadır. Günah işlemek küfrü gerektirmez ama yukarıda bir daha önce tekrarladığımız gibi Allah-u Teala'ya asi olanların akıbetleri gayet vahimdir ve onların su-i hatimelerinden korkulur. Ehl-i sünnet alimleri büyük günahlarda itilafa düşmüşler ve günahları küçük veya büyük olarak ikiye ayırmışlardır.
bazı ehli sünnet alimleri de daha kesin bir içtihatla Allah-u Teala'ya karşı işlenen her isyanı büyük günah olarak kabul etmişlerdir. Ne var ki adam öldürmek, içki içmek ve kumar oynamak gibi şer-i şerife uygun yerlerde anaya babaya isyan gibi, faiz ve yetim hakkı yemek gibi, harpten kaçmak gibi azabı büyük olan günahları ayırt etmek için küçük günah veya ve büyük günah diye ikiye ayırmışlardır. Allah-u Teala'ya karşı işlenen günah, isyan ve tuğyan elbette günah, isyan ve tuğyandır. Bu günah, isyan ve tuğyan ister küçük ister büyük olsun büyük suç ve masiyettir. Ancak büyük günahları işleyenler hakkında azab-ı şedid, şiddetli azap vaid olunmuştur. Küçük günahlar ise yapılacak hasenat ve iyiliklerle af ilahiye mazhar olabilir. Yahut o günahı işleyen basit bir azab ile cezalandırılır. İşte bu farktan ötürü bazı alimler günahları işleyenlerin göreceği azap bakımından küçük ve büyük günahlar diye ikiye ayırmışlardır. Yoksa defalarca tekrarladığımız gibi Allah-u Teala'ya karşı işlenen isyanın küçüğü veya büyüğü olmaz ve olamaz. Tabiatıyla bir yumurta çalanla bin yumurta çalanın azapları aynı olamaz. Her iki hırsız da Allah-u Teala'nın hapishanesine girerler. Mesela bir yumurta çalan bir gün azap görür, bin yumurta çalan da bin gün azap görür. Büyük günahla küçük günahın farkı bu derece basittir. Evet, her iki hırsız da cehenneme girerler ve günahları miktarınca Allah-u Teala'nın tayin ve takdir buyurduğu cezayı çekerler. Fakat Allah Azimüşşan dilerse o günahkar kullarını affına mazhar kılar. İbn Abbas, Ebu Hureyle, İbn Ömer Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain Resul-i Zişan Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem naklen büyük günahları şöyle sıralamışlardır. Allah-u Teala'ya şirk koşmak. Günahların başı ve aynı zamanda küfürdür. Haksız yere adam öldürmek, iftira etmek, zina etmek, içki içmek, hak ve hukuk gözetmeyerek haram lokma yemek ve haramdan giyinmek, başkalarından cebren veya hile ile gasp olunan evde oturmak veya arazide iskan eylemek, muharebeden kaçarak düşmana sırt çevirmek, büyücülük ve sihirbazlık yapmak, yetim hakkı ve malı yemek, ana ve babaya asi olmak, ilhad etmek, hak yol olan ehli sünnet yolundan ayrılarak batıl mezheplere girmek ilhad demektir. Ehli sünnetin yolu Resulullah'ın, Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın, Ashab-ı Resulullah'ın, Evliyaullah'ın itikat ve amelleri yoludur. İzlenecek yol bu yoldur. Faizcilik ve tefecilik yaparak halkı soymak, faizle kazanılan paraları yemek ve yedirmek, yalan yere yemin etmek, Allah-u Teala'nın gazabından korkmamak, rahmet-i ilahiyeden ümit kesmek, livata etmek, hırsızlık yapmak, şer'i bir özrü bulunmaksızın oruç tutmamak, namazı terk veya kazaya bırakmak, bir Müslümana veya herhangi bir insana eza, cefa ve zulmetmek, hayvanlara zulmetmek ve taşıyamayacakları kadar ağır yükler yüklemek, aç bırakmak, yüzüne vurmak, yalan söylemek ve yalan söylemeyi adet haline getirmek, rüşvet alıp vermek ve rüşvette aracılık etmek, bazı kadınları şehvet müptelalarına kiralayarak bunlardan gelir sağlamak, kendi hanımını başkalarına peşkeş çekmek, zekat vermemek, insanları iyiliğe teşvik ve kötülüklerden men etmemek, okumasını öğrendikten sonra Kur'an-ı Kerim'i unutmak, hayvan yakmak, karısından korkmak, alimleri tahkir etmek, eşini kendi anasına benzetmek, hınzır veya ölü hayvan eti yemek, kan içmek, putlara kesilen hayvanların etlerinden yemektir ki Allah-u Teala'nın kesin olarak men ettiği ve Kur'an-ı Kerim'in de hiçbir kuşkuya yer vermeyecek hükümlerle nehyettiği büyük günahları işleyenler için azab-ı şedid, şiddetli azap vaid olunmuştur. Bu kabil büyük günahlarla maddi asliyelerini kirletenlerin günahlarından tövbe etmedikleri takdirde nar-ı cahim ve azab-ı elim ile temizlenmelerinin gerekeceği de yine Kur'an-ı Azim'in ayetleriyle açıkça beyan buyurulmaktadır.
Bu fani alemdeyken işlediği günahlara, yaptığı haksızlık, kötülük ve suçlara tövbe edenler, hak sahiplerinin rızalarını alarak helalleşenler, işledikleri kötülük ve günahlardan ötürü pişmanlık duyarak nedamet ateşiyle gözlerinden yaşlar boşaltarak bir daha yapmayacaklarına ahdü peyman ve azmü cezm eyleyenler, tevbe ve istiğfar ederek günahlarını temizleyenler, ahirette ilahi azaptan bir dereceye kadar emin olabilirler ve Allah-u Teala'nın fazlı ve keremiyle affa mazhar olurlar. Cennete girerler, ebedi saadet ve selamete ererler. Kıymeti dinleyenler, uyanalım artık, uyanalım ve ibret alalım. Allah-u Teala bizlere merhamet buyursun, bizlere adliyle değil affıyla muamele eylesin. Zira adlini tatbik edecek olursa, inanınız buna hiç ama hiçbirimiz dayanamayız. İlahi gazabı üzerimize inmeden, ölüm sırası bize gelmeden, iş işten geçmeden ahiretimiz için hazırlanalım. Salih ameller işleyerek ahiret azığımızı çoğaltalım. Tövbe ederek günah yükümüzü azaltalım. Yaptıklarımız ve ettiklerimiz kıyamet gününün sahibi ve bütün bu alemlerin müstakilen maliki olan Melik-i Cebbar'a arz olunmadan, sonsuza kadar gizli kalacağını sandığımız sırlarımız açıklanmadan, ayıplarımız olanca çirkinliğiyle meydana çıkmadan, kısas ve hesap günü gelip çatmadan, mahşer halkı önünde azarlanıp itilip kakılmadan, nara ateşe girmeden aklımızı başımıza devşirelim. Derlenip toparlanalım. Kötülüklerden, haksızlıklardan, isyanlardan ve tuğyanlardan el çekelim. İnsan olalım, Müslüman olalım. İmanımıza ve İslam'ımıza yakışır fiil ve hareketlerde bulunalım. Unutmayalım ki kıyamet günü güneş başlarımızın ucuna iyice yaklaştırılıp beyinlerimiz kafataslarımız içinde kaynayacak. Hasımlarımız, hakkını yediklerimiz, malına tecavüz ettiklerimiz yakalarımıza yapışıp bizlerden davacı olacak. El ve ayaklarımız zincirlere vurulacak. Nefislerimiz ve ruhlarımız helak olacak. Korkunç bir azaba düçar olacağız. O halde fırsat eldeyken Allah ve Resulüne dönelim. Hak yoluna yönelelim. Bir nefesi dahi ganimet bilelim ve boş geçirmeyelim. Necata, felaha erelim. Yoksa ölümden sonra ağlayıp sızlamanın, pişman olarak yanıp yakınmanın hiçbir hayrı ve yararı olmayacaktır. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Son nefesimizde iman ile, kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda farklı konularla tekrar sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
5: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
6: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Beni buya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren tek Allah.
1: El-Kadir ya Allah.
0: Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah.
1: El-Muktedir ya Allah.
0: Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Öyle bir gün var ki, öyle bir gün yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacıdır.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ömer bin El-Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söylediğince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.

Kur'an'da peygamberlerin kalbini taşıyan bir sır vardır. Onlar en zor anlarında, herkes arkasını döndüğünde, bütün kapılar kapandığında kalplerinden şu teslimiyeti yükselttiler. Bana Allah yeter. O ne güzel vekildir. İşte Rabbim bana yeter demek, kalbine bu ayetin ruhunu indirmek demektir. Sadece dilinle söyleyip geçmek değil, korkunun tam ortasında, gözlerin dolmuşken, mantığın bitti bu derken, kalbinle hayır bitmedi, çünkü Rabbim var diyebilmektir. Peygamberlerin ve salih kulların hayatından, bu teslimiyetin nasıl mucizelere vesile olduğunu ve senin kendi hayatından,

hayatında bu duayı sadece dile değil, ruhuna nasıl yerleştirebileceğini konuşacağız. Yani bu video sadece bilgi veren bir sohbet değil, ezberden değil, kalpten "Rabbim bana yeter" diyebilmen için bir yol haritası olacak inşallah. Korkularının içinden geçerken, kaygılarının içinden yükselirken, Allah'ın sana nasıl yeter olduğunu beraber hatırlayacağız. Kardeşim, hazırsan derin bir nefes al. İnsanlara, şartlara, korkulara değil, seni hiç bırakmayan Rabbine odaklan. Bırak bu sefer "Rabbim bana yeter" cümlesi sana sadece iyi gelmesin. Hayatının yönünü değiştiren bir başlangıca dönüşsün. Şimdi kalbimizi susturalım, ruhumuzu dinleyelim. Ve birlikte gerçekten inanarak söyleyelim: "Rabbim bana yeter." Önce şu cümlenin kalbe nasıl dokunduğunu birlikte çözelim. "Rabbim bana yeter." Bu söz dışarıdan bakınca çok kısa, çok sade görünüyor. Ama içinin doluluğu bir denizin damlanın içine sığması gibi. Bu cümleyi gerçekten anlayan bir kalp için hayat eski hayat olmaktan çıkar. İnsan neden yorulur? Çünkü herkesi memnun etmeye çalışır. İnsan neden kırılır? Çünkü değerini yanlış ellerde arar. İnsan neden korkar? Çünkü her şeyi kontrol etmek zorunda olduğunu sanır. "Rabbim bana yeter" demek, işte bu gizli zincirleri tek tek kırmaktır. Bu cümlenin ilk manası şudur: ben yaratılmışlara değil, Yaradan'a dayanıyorum. Artık kalbimin direğini insanların sözüne, bakışına, takdirine bağlamıyorum. Takdir edilmesem de, görülmesem de, anlaşılmasam da biliyorum ki Rabbim beni görüyor, biliyor, anlıyor. Kur'an'da Rabbimiz o kuluna vekil olarak yeter diye buyurur. Buradaki vekil kelimesi sadece işleri bizim yerimize takip eden biri demek değildir. Vekil demek, koruyan, üstlenen, yükü sırtlayan, senin gücün yetmez, bırak ben taşıyayım diyen kudret demektir. Rabbim bana yeter dediğinde aslında şunu söylüyorsun: Allah'ım, ben kendi gücümü, aklımı, planlarımı kullanacağım ama sonucu zorla ben belirlemeye çalışmayacağım. Sonu sana bırakıyorum. Bana sen yetersin. Bu cümle kalbe yerleşince ne olur biliyor musun? Önce kaygıların yavaş yavaş çözülmeye başlar. Eskiden geleceği düşününce içinde boğucu bir sıkışma olurdu. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa diye onlarca ihtimale esir olurdun. Şimdi ise aynı sorular geldiğinde kalbinden şu cevap yükselmeye başlar: olursa Rabbimin izniyle olur. O zaman da O benimle olur. Korkular tamamen yok olmaz belki. Ama korkunun yönü değişir. İnsanların seni terk etmesinden, işini kaybetmekten, rezil olmaktan korkmaktan ziyade Rabbine karşı mahcup olmaktan, O'nun sevgisini kaybetmekten çekinirsin. Bu da seni darmadağın etmeyi değil, toparlamayı başaran bir korkudur. Yıkıcı değil, inşa edici bir ürperti. Rabbim bana yeter diyen kalpte başka bir değişim daha olur. Dünya büyüklüğünü kaybeder. Önceden her başarısızlık sanki hayatının sonu gibi gelirdi. Bir insanın seni sevmemesi, bir kapının yüzüne kapanması, bir projenin tutmaması seni yerle bir ederdi. Çünkü kalbinin merkezine farkında olmadan onları koymuştun. Şimdi ise o merkeze Rabbini oturtuyorsun. Dünyanın sana verdiği acılar hala acıdır ama kalbini parçalayan bir felaket olmaktan çıkar. Bir dalga vurur, sendeletir ama kökünü sökemez. Çünkü kökün artık insanların onayına değil, Allah'ın rızasına bağlıdır. Bu sözün bir başka derin manası da şudur: benim elimden gelenin bir sınırı var ama Rabbimin kudretinin sınırı yok. Kardeşim, insanın en büyük yorgunluğu her şeyi kontrol etmeye çalışmasından gelir. Her ihtimali düşünmek, herkesi toparlamak, her hatayı düzeltmek, her felaketi önlemek.
Oysa Rabbim bana yeter dediğinde şunu kabul etmiş olursun. Ben kulum. İmkanım sınırlı, gücüm sınırlı, ömrüm sınırlı. Ama ben sınırsıza dayanıyorum. Bu kabul, kalbinin üzerine serilen ilahi bir örtü gibidir. Hakikaten içinden şöyle bir huzur yükselir. Ben vazifemi yaparım, gerisi Allah'a aittir. Artık başarısızlıktan korkmazsın, çünkü bilirsin ki sonuç bile senin değil, onun ilminde yazılıdır. Senin görevin helal kazanmak, doğruyu söylemek, güzel olanı seçmek ve gerisini teslim etmektir. Rabbim bana yeter. Sözünün bir diğer sırrı da şudur. Bu cümle, kalbi insanlardan kırılmaya karşı koruyan bir kalkan olur. İnsanlar seni yanlış anlar, sırtını döner, hak ettiğin değeri vermez. Eskiden böyle olduğunda, benim değerim yok derdin. Şimdi ise yavaş yavaş şunu diyebilmeye başlarsın. Rabbimin yanında değerim belli olduktan sonra, kulların yanında nasıl göründüğüm o kadar önemli değil. Kardeşim, bu cümle kalbinde kök saldığında şunu fark edeceksin. İçerideki en büyük fırtına bile yalnız değilim duygusuyla dinebiliyor. Kapıların yüzüne kapanması bile belki Rabbim beni daha hayırlı bir kapıya yönlendiriyor. Düşüncesiyle taşınabiliyor. İşte kalbi değiştiren, dönüştüren tarafı tam da burasıdır. Bir de şu hakikati unutma, Rabbim bana yeter. Cümlesi ne kadar kul gibi söylenirse o kadar tesir eder. Yani sadece zorda kalınca değil, her halinde. Sevindiğinde de, kazandığında da, güldüğünde de içinde şöyle bir şükür yankısı olursa, Allah'ım, bunların hepsi senin lütfun, sen bana yetersin. İşte o zaman bu söz dilden kalbe iner, kalpten hayata yayılır. Bazen insanlar, bunu nasıl söyleyeceğim, samimi hissedemiyorum der. Kardeşim, samimiyet her zaman duygunun zirvesini hissetmek demek değildir. Bazen titreyen bir sesle, bazen ağlayarak, bazen de hiçbir şey anlamıyormuş gibi hissederken bile Rabbim bana yeter, Rabbim bana yeter diyebilmek samimiyetin ta kendisidir. Çünkü sen içindeki fırtınaya rağmen duygularını değil imanı tercih etmiş olursun. İşte bu yüzden bu cümle kalbi değiştirir. İçindeki yapayalnızım duygusunun yerine beni herkesten iyi bilen bir Rabbim var duygusunu koyar. Rabbim bana yeter. Şimdi istersen içinden sessizce birkaç kez söyle. Rabbim bana yeter. Rabbim bana yeter. Belki bu an senin için yeni bir başlangıcın ilk adımıdır. Belki de yıllardır ezberden tekrar ettiğin bu cümle ilk defa bugün kalbine böyle derin iniyor. Ne olursa olsun bil ki bu sözü arayan her kalp aslında sahibini arıyordur. Ve sahibini bulan kalp için dünya ne kadar fırtınalı olursa olsun içeride mutlaka bir sükunet köşesi kalır. Az önce Rabbim bana yeter sözünün nasıl bir kapı açtığından konuştuk. Şimdi gel, bu cümleyi gerçekten yüreğine indirdiğinde içinde nelerin değiştiğine biraz daha yakından bakalım. Önce bakışın değişir. Eskiden başına gelen her olayı neden ben diye sorarak karşılardın. Şimdi aynı olayların karşısında yavaş yavaş şunu diyebilmeye başlarsın. Rabbim, bunda da bir hayır gizliyor olmalı. Ben göremesem de o görüyor. Bu ne demek biliyor musun? Artık hayatı rastgele tesadüfler yığını olarak değil, Rabbinden gelen ince dokunuşlar olarak görmeye başlıyorsun. Kırıldığın yerde, beni kim bu hale getirdi diye insanları sayıp dökmek yerine, Rabbim bu acıyla bana ne öğretmek istiyor diye soruyorsun. İşte tam burada iç dünyanın yönü değişiyor. İsyanın yerini tefekkür alıyor. Umutsuzluğun yerini merak dolu bir teslimiyet alıyor. Rabbim bana yeter diyen kulun kalbinde bir şey daha olur. Kendini suçlamanın biçimi değişir. Eskiden hata yaptığında ya tamamen kendini yer bitirirdin ya da hatayı başkalarına yüklersin.
Şimdi ise şöyle diyorsun: evet, ben kulum, eksik yaptım. Ama Rabbim benim Rabbim. O merhametlilerin en merhametlisidir. Kendini silip atmazsın ama günahını da hafife almazsın. Kendini yere çalarken bile başını secdeye koyar ve dersin ki, Allah'ım, ben nefisle baş edemedim, sen bana yeter ol. Böylece içindeki ses sert bir yargıç olmaktan çıkar, seni Rabbine götüren bir muhasebeciye dönüşür. İçinde seni aşağılayan, umutsuzluğa iten o kara ses yavaş yavaş zayıflar. Yerine şefkatli ama dürüst bir ses gelir. Yanlış yaptın, fark ettin. Şimdi dön Rabbine. O sana yeter, o seni bırakmaz. Bu cümleyi kalpten söyleyen insanın ilişkileri de değişir. Eskiden birinin sözüyle günlerce, aylarca kendine gelemezdin. Bir bakış, bir mesaj, bir sessizlik seni darmadağın ederdi. Çünkü kalbinin ipi onların elindeydi. Şimdi ise yavaş yavaş şunu fark ediyorsun: beni en iyi anlayan zaten Rabbim. İnsanlar beni yanlış anlayabilir, aceleyle yargılayabilir ama benim asıl derdimi bilen O'dur. Bu fark ediş seni bencilleştirmez, aksine yumuşatır. Çünkü artık insanlardan ilahi bir mükemmellik beklemezsin. Onlardan gelecek kusurları, onlar da benim gibi imtihanda olan kullar diyerek karşılamaya başlarsın. Bu da kalbini kırılganlıktan çıkarıp olgunlaştırır. Daha az kırılır, daha az darılır, daha çok Allah'a sığınırsın. Bir de şunu göreceksin: Rabbim bana yeter dediğin noktada dua hayatında değişir. Eskiden duanda hep şu vardı: Allah'ım bunu ver, şunu al, şu olsun, bu olmasın. Şimdi ise dualarına yeni bir cümle eklenir: Allah'ım, bana en hayırlısını sen bilirsin. Ben bazen ne istediğimi bile bilmiyorum. Rabbim bana yeter, sen benim için dilediğini seç. Bu cümle duayı güçsüzleştirmez, tam tersine köklendirir. Artık sadece dileğini değil, dileğini teslim edişini de Rabbine açıyorsun. Bu da kalbini garip bir hafiflik ile dolduruyor. Çünkü duan kabul olursa lütuf, olmazsa daha büyük bir lütuf gizlidir diye düşünmeye başlıyorsun. İki halde de kaybetmiyorsun. Rabbim bana yeter diyen kalbin içindeki korkular da şekil değiştirir. Daha önce geleceğe bakınca sadece karanlık ihtimaller görüyordun. Borç, hastalık, yalnızlık, yapayalnız kalma korkusu. Şimdi ise geleceğe bakarken fark etmeden şunu söylüyorsun: ne gelirse gelsin Rabbimle gelecek, o zaman dayanırım. Bu, başına hiçbir şey gelmeyecek demek değildir. Ama başına gelen her şeyin yanında bir de Rabbinin yardımının geleceğini bilmek demektir. Bu bilgi, bilgi olmaktan çıkıp kalbinin içine indiğinde içinden yeni bir cesaret doğar. İnsanlara hayır diyebilme cesareti, yanlışlardan dönme cesareti, hakkını koruma cesareti. Çünkü artık biliyorsun ki senin arkanda sadece insanların desteği değil, alemlerin Rabbinin kudreti var. Bu cümlenin bir başka iç değişimi de şükür halini çoğaltmasıdır. Rabbim bana yeter dediğin zaman, küçük nimetler bile gözünde büyümeye başlar. Eskiden sıradan gördüğün şeyler için bile elhamdülillah demeyi daha sık hatırlarsın. Sabah uyandığında nefes alabildiğini, sevdiklerinin hala yanında olduğunu, elini kaldırıp dua edebildiğini fark edersin. Ve şöyle dersin: Allah'ım, bunca nimete rağmen ben hala dert ediniyorum. Rabbim bana yeter. Sen bana zaten fazlasıyla verdin. Şükür arttıkça kalpteki sıkışma çözülür. Çünkü şükür, kalbin içindeki karanlığı parça parça delip içeri ışık alan küçük pencereler gibidir. Her elhamdülillah bir pencere açar. Her pencere, Rabbim bana yeter cümlesini biraz daha gerçek kılar.
Kardeşim bu cümleyi içtenlikle söyleyen kulun en büyük değişimi şudur. Kendi hikayesine başka bir gözle bakmaya başlar. Hayatına dönüp baktığında, ben hep yalnızdım demek yerine, ben hep korunmuşum, sadece fark etmemişim demeye başlarsın. Dönüp geçmişe bakarsın. En zor günlerinde bile bir kapının açıldığını, hiç beklemediğin bir yardımın geldiğini, sana ağır gelen her şeyin içinden küçücük de olsa bir hayır çıktığını görürsün. İşte o zaman yüreğinle şunu söylersin. Demek ki o zaman da Rabbim bana yetmiş. Ben bilmiyordum, o biliyordu. Bu fark ediş, bugünkü imtihanlarına bakışını da değiştirir. Artık sadece şu anda ne yaşadığına değil, bu yaşadığının seni nereye götüreceğine odaklanırsın. Rabbim bana yeter cümlesi, bütün geçmişini yeniden okumanı sağlar. Niye böyle oldu sorusunu, buradan ne öğrendim sorusuna çevirir. Belki şu anda içinde fırtınalar kopuyor. Belki geleceğin karanlık, kapıların kapalı, kalbin yorgun. Ama kardeşim, bu cümle bir anahtar. Her tekrarında kalbinin bir yerine dokunup, sen yalnız değilsin, diyor. O yüzden gel, bu bölümün sonunda içinden yavaşça tekrar et. Rabbim bana yeter, Rabbim bana yeter, Rabbim bana her halimde yeter. Belki duygun henüz tam oturmadı, belki içinden ama hala çok korkuyorum diyorsun. Olsun. Korkunun içinde bile bu cümleyi söylemen, işte teslimiyetin ilk adımıdır. Unutma, kalbi değiştiren şey, her şeyi bir anda hissetmek değil, her şeye rağmen Rabbine yönelmeye devam etmektir. Artık yavaş yavaş bu yolculuğun sonuna geliyoruz. Başta sadece bir cümleydi. Rabbim bana yeter. Şimdi ise bu cümle, senin yüreğinde bir nefes, bir sığınak, bir liman olmaya başladı bile. Belki insanlar yordu, belki hayat yordu, belki de en çok kendini sen yordun. Ama bak, hala buradasın, hala dinliyorsun. Bu bile Rabbimizin seni bırakmadığının, seni hala rahmetle sarıp sarmaladığının bir işareti. Sen zannettiğinden daha güçlüsün. Çünkü arkanda kendi gücün değil, Rabbinin kudreti var. Sen bir cümle kuruyorsun, Rabbim bana yeter. Ve o cümlenin arkasında gökleri ve yeri yaratan Rabbin, kulum bana güveniyor diyor. Belki bugün hala aynı evdesin, aynı borçların var, aynı dertlerin duruyor. Ama inan, kalbinde bir şey değişti. Artık yalnız olmadığını biraz daha iyi biliyorsun. Artık başına geleni sadece zulüm olarak değil, içinde saklı bir rahmet ihtimali olarak da görebiliyorsun. Unutma kardeşim, biz Rabbimize ne kadar güvenirsek, içimiz o kadar sakinleşir. Fırtına dışarıda kopar ama içindeki deniz yavaş yavaş durulur. Dua ederken şöyle diyebilmeyi öğrenirsin. Allah'ım, ben anlamasam da sen biliyorsun. Ben çözemesem de sen çözüyorsun. Ben tutunamasam da sen tutuyorsun. Rabbim bana yeter. Bazı cümlelerde gözlerin doldu. Belki geçmişten sahneler aklına geldi. Belki kalbinde yıllardır taşıdığın bir acıya, bugün ilk defa bu gözle baktın. İşte o ince sızı, o hafif yanma var ya, o Rabbine dönen kalbinin kıpırdanmasıdır. Şimdi gel, bu kapanışı birlikte bir duayla yapalım. Dilini değil kalbini aç, Allah'ım. Kalbi yorgun olan, omuzları çökmüş olan, içten içe, ben ne yapacağım diye soran bütün kardeşlerimi sana emanet ediyorum. Onların korkularını emniyete, karanlığını nura, çaresizliğini hikmete çevir. Allah'ım, bize dilimizle değil kalbimizle Rabbim bana yeter diyebilmeyi nasip et. Bizi insanların değil senin rızanın peşinde koşan kullarından eyle. Bizi senden başkasına boyun eğmeyen, senden başkasına kalbini teslim etmeyen kullarından eyle. Dertlerimizi affına vesile, gözyaşlarımızı arınmaya vesile kıl.
Ve şu an bu duaya amin diyen her bir kulunun hayatına hiç beklemediği yerden hayırlı kapılar aç. Amin, amin, amin.

0: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma, adını kalbinden silme.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran, bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün," buyurdu.
8: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
9: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi, feyzi, inayeti, lütfu, ihsanı, bağışlaması hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Bizi dinleyen bütün dostlarımıza selam olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun efendim. Evet, bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sağlıklıyız, sıhhatliyiz, afiyetliyiz. Efendim, öyleyiz ki şu anda mikrofonların başında sizlerle beraber bir program yapmanın, sohbet ve muhabbet halkalarına dahil olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Mürsel Optik'in katkılarıyla sizlerle buluşuyoruz. Bildiğiniz gibi Mürsel Optik Kapalı Çarşı Bakırcılar Çarşısı tarafında efendim Havlucular Aralığı'nda çok kıymetli dinleyicilerimize, dostlarımıza hizmet etmek için yılların verdiği tecrübe ile hizmete devam ediyor. Programımıza da katkı koyduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı işler diliyoruz. Ve dinleyicilerimize efendim güneş gözlüğü hediyemiz devam ediyor. Mehmet kardeşimizin istek programına katılan kardeşlerimizin arasında çekilişle ve bu hediyeleri gidip alıyorsunuz, alın ve ihmal etmeyin diyorum ve gözlük ihtiyacı olan kıymetli dinleyicilerimize de özel indirimler yapıldığını her programda tekrar ediyoruz artık. Lütfen ihtiyaçlarınız için Mürsel Optik'e uğrayın, bir çay için ve çeşit ve bol, zengin çeşitli ürünlerden istifade edin. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, 107.3 Güney Marmara'nın güçlü sesi ve sohbet ve muhabbet ortamlarıyla hayatımızı güzelleştirmeye, olgunlaştırmaya, istifade etmeye, birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmeye yönelik programımızda yavaş yavaş başlamış olalım. Sohbet ortamı gibi düşünelim bu programımızı. Böyle cami kürsüsünden verilen, konferans salonunda verilen bir sohbet, muhabbet, bir briefing, toplantı gibi değil. Ne yapmış oluyoruz? Böyle birbirimize sohbet ortamında bir taraftan çaylarımızı, kahvaltımızı yaparken güzel konuları, güzel mevzuları, İslam'ın bize öngördüğü ahlak hamidiyeye, Resul Efendimiz'e tabi olma yönündeki bilgileri tazelemiş oluruz. Bugün ne yapacağız? Peygamber Efendimiz'in yanında yetişen ve onun manevi huzurunda olgunlaşan amcasının oğlu, aynı zamanda damadı olan Hazreti Ali Efendimizin sohbet halkalarına dahil olacağız. Efendim Hazreti Ali'nin o güzel ilminden, irfanından istifade edeceğiz. Oğlu Hazreti Hasan'a öğütler veriyordu zaman zaman. Anneler babalar ne yaparlar çocuklarımıza, evlatlarımıza? Doğru bildiğimiz şeyleri anlatmaya çalışırız. Ebeveynler olarak, büyükler olarak geçmişte yaşadığımız hadiselerden dersler çıkararak, yaptığımız hataları, yanlışları düşünerek, tövbe ederek, pişman olarak evlatlarımızın da o yanlışa, o kusura, o sıkıntılı pozisyona, duruma düşmemeleri için bildiğimiz güzel şeyleri anne baba olarak evlatlarımıza lisan-ı hal münasip bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Ve çalışacağız da ne zamana kadar? Her zaman. Yani tamam bitti, bıktım, bıkkınlık geldi, bezginlik geldi, neler söylüyorum dinletemiyorum, anlatamıyorum, anlaşamıyorum. Olsun. Biz doğru bildiğimiz şeyleri, güzel bildiğimiz şeyleri evlatlarımıza hani böyle çok kırıcı, rencide edici, onları zedeleyici bir şekliyle değil de yumuşak bir hal ile, anlatım ile, tatlı dil ile herkes olmamız gerektiği gibi çocuklarımıza da, evlatlarımıza da, torunlarımıza da güzel sohbet ve muhabbetlerimiz yapmamız gerekiyor. Çünkü onlar bizim göz bebeğimiz, evlatlarımız, çocuklarımız, torunlarımız. Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Hasan'a neler söylemiş bakalım. Biz de onları yavaş yavaş efendim aktarmaya çalışalım. Kendimize de söylüyoruz. Zaten önce bütün bu nasihatler önce kendi nefsimize, yani ben kendime söylüyorum önce. Sonra beni şu anda kim dinliyorsa, kim nereden katılıyorsa programımıza, o dinleyicilerimiz ile paylaşmış oluyoruz. İki cihan saadeti için, iki cihan mutluluğu için hem dünyada hem de

Ey yavrum, her şeyden önce Allah'tan hakkıyla kork. Bütün emirleri, yani Allah'ın isteklerini yerine getir. Onu anlamakla kalbini yaşat. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Eğer bu ipe tutunursan, Rabbinizle aranızdaki bağdan daha kuvvetli hangi bağ olabilir ki? Kalbini Allah'ın güzellikleriyle yaşat. Zahitlikle dünya malını ve ona olan aşkını terk etmekle dünyevi hırslarını, dünyevi ihtirasını Allah'ın güzel tavsiyeleri ile, emirleri ile yapmaya çalışarak nefsinin kötülüklerini yavrum öldür diyor. Kim diyor? Hazreti Ali Efendimiz çocuklarına verdiği nasihatte. Evet, güzel bir eser dinleyelim. Hazreti Ali Efendimizin ve Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimizin dedesi olan, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yazılmış ve bestelenmiş ve acizane benim okuduğum Canım Efendim ilahisini sizlere de armağan ediyorum. Salavat-ı şerifeleri getirmeyi unutmadan inşallah.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan Eyüp Utman abimize Allah gani gani rahmet eylesin. Canım efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemini anlatıyor. Vahşet vardı, dehşet vardı, cehalet boy kadardı. Sen gelince efendim rahmet yağdı cihana, fazilet ve bereket yağdı. İnsanlık insan olduğunu anladı. Cehaletten, azgınlıktan, kızgınlıktan merhamet, şefkat ve sevgi dolu bir hayatın içerisinde kendini buldu. Evet, ilahilerimiz de efendim bunları bizler de dillendirmeye çalışıyoruz. Radyomuzun Radyo Nida organizasyonu ile hafta sonlarımız çok yoğun geçiyor elhamdülillah. Radyomuzu arayarak bizden bilgi soran, bilgi alan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Her türlü cemiyetlerimizde efendim bebek mevlitleri, sünnet cemiyetleri, evlenme cemiyetlerinde her türlü organizasyonda yanınızdayız. Bunu da unutmayın, not alıverin. Zaman zaman hatırlatıyoruz. Semazenler, Mehter takımı, Hacivat Karagöz, robotlar, hafızlarımız, hocalarımız, sohbet ve bağ, ne istiyorsanız biz beraberce bu işi efendim Allah'ın izniyle sizin arzu ve istekleriniz doğrultusunda meşru dairedeki cemiyetlerimizde yanınızda olduğumuzu da ifade etmiş olalım. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Hasan'a nasihatleri devam ediyor. Yavrum, ciddi olarak ölümü hiçbir zaman unutma. Ölümü hep diri tut, ölümü an. Ölümü anmakla kalbini yaşat. Bakın, ifade çok değişik değil mi? Ölümü hatırlayarak kalbini yaşat. Çünkü ölüm dediğimiz şey ani olarak gelebilir. Hiç kimsenin anlamadığı bir anda kapını çalıyor. Yani iyisin, 2 dakika sonra, 1 dakika sonra, 10 saniye sonra ne olacağımız belli değil. Ya böyle olmuyor mu? Gözümüzün önünde cereyan eden bir sürü hadiseler var. Tamam, karamsarlığa kapılmıyoruz ama ölümü de unutmamamız gerekiyor. Ölümü unutmamak ne demek? Allah'ı unutmamak. Allah-u Teala Hazretleri'nin bizden istediği gibi bir kul profiline sahip olmak, yaşantısına sahip olmak. Zaten yaşıyoruz. Ömrümüz olduğu müddetçe, nefes aldığımız müddetçe dünya nimetlerinden zaten yararlanıyoruz. Helal dairedeki rızayı bariye uygun her türlü tavır ve davranışın içerisindeyiz zaten. İşimize gidiyoruz. Gücü. Bak, radyoya geldik, program yapıyoruz. Radyodan sonra başka bir program için ne yapacağız? Dünya yeryüzüne dağılacağız. İşimizde gücümüzdeyiz. Hafta sonu Dursun Bey'deydik. Cuma günü Burhaniye'deydik. Örnek veriyorum. Dün Kocayaylı'daydık. Yani ne yapıyoruz? Radyomuzun bizleri yönlendirdiği doğrultuda kıymetli kardeşlerimizin Orhan Gazi'deydik. Yani 3-5 yerde hafta sonunu birkaç grupla cemiyetleri şenlendirmeye, meşru dairede şenlendirmeye, düğünleri düğün gibi yapmaya da gayret ediyoruz. Ölümü unutuyor muyuz? Hayır. Zaten yaptığın iş doğru bir işse, iyiyse, güzelse, doğruysa, Allah'tan uzaklaştırmıyorsa dünya nimetlerinden tabii ki yararlanacağız. Meşru dairede Allah'ın rızasına uygun işimizi gücümüzü yaptıktan sonra dinlenmeye çekileceğiz. Cemiyetler olacak, mevlütler olacak, evlenmeler olacak, nişanlar olacak, piknikler olacak, geziler olacak, İstanbul gezileri olacak, umreler olacak. Bunlardan geri durmak olur mu? Olmaz. Hayatın devamı için hayatı keyifli yaşamak için meşru dairedeki ne diyor büyükler? Her şey bize yeter, kafidir. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla rızaya uygun bir şekilde her türlü ortamda ailemizle birlikte efendim ona dikkat ederek haram helal konusuna dikkat ederek haram helal noktasına dikkat ederek beşeri münasebetlerimizi geliştirmeye çalışacağız. Hazreti Ali Efendimiz evladım diyor. Bak ölümü unutma ama dünyadan da nasibini unutma. Ayet var zaten. Her şeyin yok olacağını bil. Etrafına bakıyorsun değil mi? Kalbinin de yoklukta karar kılacağını ona bildir. Yani bir gün bu kalp atışı bir gün duracak. Ama ne zaman duracak bilmiyoruz. Biz hayırlı bir iş üzerinde kalbimizin durması için dua edeceğiz. Helal dairede bir iş yaparken kalbimizin durmasına dikkat edeceğiz. Meşru dairede bulunurken, meşru bir ortamda bulunurken kalbimizin durmasını isteyeceğiz. İman ve Kur'an selametiyle işimizin gücümüzde tabii ki bir yerlerde son bulacak. Herkes yatağında ölmüyor. Herkes efendim kimi insan var secdede ölüyor. Kimi insan var Kabe'de ölüyor. Kimi insan var Ravza'da ruhunu teslim ediyor. Kimi insan da Allah muhafaza eylesin başka başka yani orada bulunduğunu kimsenin istemediği, o halini bilmek istemediği an üzere de ölümler var mı? Var. Allah hepimizi korusun. Şeytan aleyhlanenin eline bizi bırakmasın. Nefsimizin elinde bizi oyuncak etmesin. Hazreti Hasan Efendimiz'e yavrum diyor, dikkat et. Ona dünya facialarını ve musibetlerini teker teker göster. Bak dünyanın başında neler gelmiş geçmiş. Ne hadiseler yaşanmış, ne musibetler gelmiş. Zamanın şiddetini ve kükreyişini kendi nefsine ve kalbine nakşet. Düşün, hatırla ve hatırlat. Değil mi? İhsan. En büyük ihsan Allah'ın bizi gördüğünü bilmek. Yeter mi? Yetmez. Ona göre davranmak. Hani Cebrail aleyhisselam insan kılığında geldi de Peygamber Efendimiz'e ihsan nedir dedi. Tabi daha başı var ama kısaca geçiyorum. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? İhsan Allah'ı görüyormuş gibi hep kontrollü hareket etmek. Biz onu görmüyoruz. O bizi görüyor. O duyguya kapılmak, bu duyguyla hareket etmek. Bir iş yerinde kameralarla takip edilen bir müesseseyi düşünün. Değil mi? Caydırıcılığı var. Yani kötülük yapmaya çalışan bir insan bile olsa diyor ki Allah Allah nerede kamera var? Şurada var, burada. Kameraları kapatıyorlar. Mesela kamerayı kırıyor adam. Görmesin kimse. Aman ifşa olmayalım. Aman bizim kusurumuz hatamız ortaya çıkmasın. Allah'ın kameramanını, Allah'ın kamerasını nasıl kapatacağız? Böyle bir şansımız yok ki. Onun için kalbine bunu hep hatırlat ve gündemde tut diyor. Kendi nefsine, kalbine daha evvel geçmiş insanların, geçmiş yaşanmışlıkların, geçmiş ümmetlerin kıssalarını ve hikayelerini anlat kalbine, söyle. Mazide, geçmişte insanların başına gelen felaketler var, musibetler var. Günümüzde de var. Her gün dünyanın birçok bölgesinde büyük büyük musibetler yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Hem onları da gör diyor. Bizim günümüze gelince söylüyorum tabii ben şimdi bunu. Hazreti Ali Efendimiz oğluna verdiği nasihatleri anlatıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Geçmiş ümmetlerin başına gelenleri öğren, oku, tefekkür et, tezekkür et ve atalarının geçmişteki yaşantılarını gör, onların gezdikleri, yaşadıkları yerleri efendim analiz et, onların eserlerini dikkatlice tetkik et, onlar neler yapmışlar, nereden nereye göç etmişler ve bunların yaşantılarını gör ve kendine bunlardan ders çıkar diyor. Yeri gelirse göç de var, biliyorsunuz. Göç edebilirsin. Hani şimdi bazen toplumda bazı arkadaşları görüyoruz. Her türlü şeyden elini eteğini çekmiş. Ne güzel mütevazi bir hayat yaşarken ama eski arkadaşları peşini bırakmıyor. Arıyor, soruyor. Neredesin diyor, niye gelmiyorsun, işte bak falanca yerdeyiz. Bir direniyor, iki direniyor, üç direniyor, dördüncü, beşinci de nefis bastırıyor ve tekrar eski haline dönebiliyor. Onun için ne yapacak? Çevreyi değiştirecek diyorlar. Çevreyi değiştirip sıfırdan bir çevre edinmen lazım, iyi insanlarla, güzel insanlardan oluşan yerlerde dolaşman lazım diyor Hazreti Ali Efendimiz. Onun için ders çıkaracaksın diyor ve yönünü, bak Peygamber Efendimizin göz bebeği torunlarına anlatıyor bunu, bak cennetin efendileri bunlar. Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimize babalarının tavsiyesi. Peygamber Efendimizin dizinin dibinde yetişmiş olmalarına rağmen nasıl güzel öğütler var, değil mi? Evet, yine bir ilahi dinleyelim bakalım. O mübarek ve mukaddes topraklara gitmek isteyen kardeşlerimizin gönlüne su serpelim. Bu giden kervana beni de katar mısınız? Bu giden en son gidecek olan umre programında bana da yer var mı? Ben de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek huzuruna gelip dünya işlerinden biraz olsun 10 gün, 15 gün, 20 gün, bir hafta sıyrılıp kainatın sultanına, alemlerin efendisine, ademlerin efendisinin huzuruna gelmek istiyorum. Beni de alıverin diyenlerin, evet, gönlüne su serpelim bakalım.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
3: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli dostlarımız, Allah arzu eden bütün kardeşlerimize nasip eylesin. İlk defa gidecek olanlar tabii ki daha şanslı mı diyelim artık, ne diyelim, onlar için hani derler ya, Allah tekrar tekrar gitmeyi nasip eylesin diyoruz. Fakat önce bir gitmeyenle kardeşlerimize Allah nasip eylesin de bir an önce dünyadaki cenneti görebilme ne diyelim, şansın mı diyelim, kısmeti mi diyelim, lütfu mu diyelim, ihsanı mı diyelim, ikramı mı diyelim, gerçekten öyle. Şimdi ne desek tanımlamada eksik kalır. Onun için en iyisi size bırakalım. Gidin gelin, sonra tekrar size diyelim ki ne gördünüz, ne hissettiniz, neyi yaşadınız ve gördüklerinizi, hissettiklerinizi bize biraz anlatır mısınız? Aslında böyle mübarek yola gidip gelen kardeşlerimiz de böyle canlı yayında fikir beyan etmelerini arzularım. Yani en azından WhatsApp hattına böyle bir şeyler yazabilirsiniz. Arkadaşlarımızla da değerlendirip onları böyle okuyabiliriz. Şunları yaşadık, bunları gördük. Duyduklarımızdan daha fazlasıyla karşı karşıya kaldık. Evet, bu güzellikleri böyle paylaşmak insana hem aşk ve şevk veriyor, hem motive ediyor, hem de gitmek isteyip de erteleyen kardeşlerimize de örnek olmuş oluyor diye düşünüyoruz. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ekim ayı, Aralık ayı ve Ocak ayında umre programları hızlı bir şekilde devam ediyor. Efendim, kayıtlar devam ediyor. Sevgili dostlarımız, birbirimize tabii duyuruyoruz, anlatıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Seçenekler çok. Mekke-i Mükerreme'de sayısız derecede oteller var. Lokasyonlar değişik. Otellerin kalitesi, otellerin yemekleri, otellerin pozisyonu ve idari yapının, binanın yapısı efendim açısından farklılık arz edebiliyor. $100, $200 efendim daha ucuz olsun, ama gittikten sonra pişmanlık duyacaksanız o $100 sizin pişmanlığınızı geri getirmiyor. $150 size pişmanlığınızı, yaşadıklarınızı geri getirmiyor. Bak, aradaki farkı söylüyorum sadece ben. Onun için iyi rehberlerle, iyi arkadaşlarla, bak, kimseyi kötülemeden ortaya söylüyorum, yani iyiyi tercih etmeye çalışın diyorum. Çünkü kimseyi kötülemek bize yakışmaz. Gidip gelen kardeşlerimizin kendi anlatımları mühim olan, yaşayan kardeşlerimiz ile görüşün. Biz başka bir şey söyleme noktasında olamayız. Zaten bize ters gelen bir şeydir. Ama biz işin hakkını vermeye çalışan bir ekiple çalıştığımız arkadaşlarımızın hassasiyetini ifade etmek durumundayız. İsmet hocamın nezaretindeki, Mahmut hocamızın nezaretindeki umrelerdeki İslami hassasiyete ben dikkat çekmek istiyorum. Evet, Hazreti Hasan Efendimiz babasından öğütler, nasihatler alıyordu. Biz de kapıyı araladık, böyle usulca girdik, onlara kulak veriyoruz gibi düşünelim. Evladım diyor, bilmediğin şey hakkında konuşma. Vazifen olmayan şeylere de karışma. Kim diyor? Hazreti Ali Efendimiz. Kime? Evlatlarına. Bilmediğin şey hakkında konuşma. Toplumda çok yaptığımız bir şey değil mi? Her konuda bir şeyler söyleyen insanlar var. Bakıyorsun bu konuda ne kadar tecrübelisin, biliyorsun. Ya bilmiyorum. Neden böyle diyorsun? Ya duyduklarımı söylüyorum. Ya kesin bilmediğim bir şeyi ortaya atmak doğru mu? Anlamadan, dinlemeden bir şeye yorum yapmak doğru mu? Çünkü sen başka bir yorum yapıyorsun, o başka bir yorum yapıyor. Konu ana mecrasından uzaklaşıyor. Bambaşka bir yer. Hani kulaktan kulağa böyle oyunlar yapılır. Biri kulağına bir şey söyler, bir önceki ötekine söyler. En sonunda gidinceye kadar o kelime, cümle bambaşka bir yere gidiyor değil mi? Çünkü tam anlayamıyor, duyamıyor, eksik aktarıyor. Onun için doğru kaynağından öğrenmek, bilmek lazım diyor. Bilmediğin şey hakkında konuşma yavrum. Vazifen olmayan şeylere de fazla karışma. Yani işin erbabı olan, işin sorumlusu olan o işe el atsın. İşin ehline bırak diyor. Bakın, işi, herhangi işi kendi ehline bırak. Sonunda bir felaket gelmesinden korktuğun bir gidişat varsa diyor, bakıyorsun ya burada ben bir şey sezinliyorum ama Allah Allah, acaba ne yapsam, devam mı etsem etmesem mi, buradan ayrılsam mı ayrılmasam mı, bunlarla beraber hareket etmesem mi, yani biraz sıkıntı görüyorum dediğin anda diyor, o yolu terk et yavrum diyor. Zira bir iş, bir işte böyle olumsuz bir şey sezinlediğinde, hissettiğinde, fark ettiğinde onu terk etmek, onu terk etmek korku ile ilerlemekten daha hayırlıdır diyor. Yani ne şeytanı gör ne salavat getir diye bir atasözü var ya. Ya biz şeytanı görmedim ama salavat getirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Farklı söylemiş olabilirler ama bizim salavat-ı şerifeleri dilimize pelesenk hale getirmemiz lazım. Boş duruyoruz, oturuyoruz, yolculuk yapıyoruz. Ya ne olur otobüste, trende, vapurda, gemide, uçakta bir yere giderken Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bunu getirsek ne olur? Vallahi çok şey olur. Çok güzel olur hem de. Bunu getire getire bir şeyler olur. Olur mu? Olur. Deneyelim mi? Deneyin. Para istemiyorlar kimseden. Onun için istiğfar. Oturduğun yerde Estağfirullahelazim, Estağfirullahelazim ve etübeley. Estağfirullahelazim ve etübeley. Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Ne kadar yapalım? Yapabildiğin kadar. Bunu yapmadığın zaman daha iyi bir şey yapacaksan onu yapabilirsin. Ama ne yapacağız? Zaten kitap okumuyoruz. Elimizde telefon. Telefondan da tabii kitap okunur. Telefondan da takip edilebilir. Ama bunu böyle dilimiz ile, illa elimize böyle 99'luk 33'lük tesbih falan almamıza da gerek yok. Gerek yok yani. İçinden çekebilirsin, çekebiliriz ve çok da güzel olur. Kimse de ne yaptığını bilmez. Bilmesine de gerek yok zaten. Onun için hani dilde çok hafif ama değerde çok ağır olan şeyler bunlar. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahil azim. Estağfurullahil azim ve etubileyim. Farklı farklı şeyler yapılabilir. Hazreti Ali Efendimiz, evladım, İşte ucunda bir kötülük hissediyorsan, seni felakete götürmesinden sonucunda bir sıkıntı çıkacağını sezinledin mi? Çoğu insan sezinler değil mi? Bakarsın burada bir şeyler karışacak galiba. Çarşı pazar karışacak. Aman değiştir yolunu hemen. Sağdan devam et. Ey oğlum, Allah yolunda hakkıyla çalış. Onun uğrunda mücahede ve mücadele etmekten çekinme. Herhangi bir insanın ağır sözleri seni yolundan alıkoymasın. Nerede olursan ol, hakka ulaşmak için bütün güçlükleri aşmaya çalış. Kim diyor Hazreti Ali Efendimiz? Kime? Evlatlarına. Allah yolunda hakkıyla çalış. Adaletli çalış. Riayet et hak ve hukuka. Aman o evladım, hakka girmeden kimsenin, efendim, hakkına tecavüz etmeden, kimsenin önüne geçmeden işini doğru ve güzel yap. Allah'ın rızasını talep et. Rızası doğrultusunda hareket et yavrum diyor. Evet, inşallah Allah bizi de, hepimizi de böyle rızasına uygun hareket edenlerden eylesin. Rızasını kazanan bahtiyarlardan eylesin efendim. Bu güzellikleri yaşayarak, Cenab-ı Hak rızasını kazanarak müjdeye erenlerden eylesin. Evet, cennette müjdele bizi Allah'ım, ilahisiyle devam ediyoruz. Vural Şahin, Allah rahmet eylesin, söz yazarımız efendim, ve yorum acizane bize, bestede bize ait bir eseri dua niteliğinde beraber dinliyoruz inşallah.

0: Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
3: Kıymetli dostlarımız, Mehmet Bey kardeşimizin istek saatini zaten çok iyi takip ediyorsunuz. Oradan yönlendirme ile güneş gözlüğü, daha yaz bitmedi, bilhassa umreye giden kardeşlerimiz için çok elzem bir şeydir bu. Dolayısıyla takibi bırakmayın ve güneş gözlüğü hediyesini kazanın. Bunun yanında da ihtiyaçlarınız için Mürsel Optik'e müracaat edebilirsiniz. Serkan Bey ve kıymetli eşleri efendim sizi bekliyorlar bir çay içmeye ve özel indirimlerden, yani bizim radyomuzu dinleyen, ben olayım, diğer arkadaşlarımızın programları olsun, genel anlamda Radyo Nida dinleyicilerine de sürpriz ikramlarda bulunuyorlar. Bunlardan faydalanın. Yani giden kardeşlerimizin memnuniyetini ben duyuyorum. Allah razı olsun diyorlar. Nasıl olsa bu ihtiyaç olan şeylerimizi böyle birbirimizi destekleyerek yaparsak iyiliklerin ve güzelliklerin çoğalmasına katkı sağlamış oluruz. Hizmetler kesintiye uğramaz ve birbirimize iyilik ve güzellik noktasında da efendim katkı koymuş oluruz. Evet, düğün derneklerimiz, evlatlarımızın üzerinde yaptığımız cemiyetlerde radyomuzu da arıyorsunuz. Arkadaşlarımız size yön veriyor, yönlendiriyor, ne istediğinizi size soruyor ve bizlerle irtibat haline geçiriyor. Her türlü cemiyetlerinizde yanınızdayız. Bunu samimi söylüyorum. Yani danışma da yapabilirsiniz. İlla ki bizimle hareket etmenize gerek yok. Çünkü bu camiada yıllarımızı vermiş tecrübeli insanlarız. Cemiyet ve düğün noktasında, organizasyon noktasında, geziler noktasında efendim radyomuzu elbette ki arayacaksınız. Aramalısınız da. Bizden olumsuz bir şey gelirse başka mecralara gidebilirsiniz. Tabii ki hakkınız var ama çekinmeyin, yani onu demek istiyorum. Çekinmeden çok rahat bir şekilde irtibat halinde kalalım. Evet, her hafta, yani hafta başında ve hafta sonundaki programlarımızda pazartesi, perşembe biliyorsunuz sizlerle birlikteyiz. Hafta sonları yoğunluğumuzdan dolayı gerçekten yoğun geçen bir tempo ve haftaya böyle enerjik bir şekilde başlama durumundayız. Neden? Çünkü dostlarla buluşuyoruz, muhabbetleşiyoruz ve sevgi ve muhabbet ekseni içerisinde fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Radyomuzun programlarıyla alakalı görüşlerinizi de bize lütfen iletin. Hazreti Ali Efendimiz evladına Allah yolunda hakkıyla çalış, onun uğrunda mücadele etmekten çekinme dedi. Allah yolunda gidenlerle beraber olmak, Allah yolunda yürüyenlerle beraber olmak, Allah'ın rızasına uygun işler yapanlarla beraber olmak, iyilerle, salihlerle beraber olmak hayatımızın olmazsa olmazı gerektiriyor bize. Dünya ve ahiret saadeti ve mutluluğu için bunlara ihtiyacımız var. İnsanların seni bu doğru bildiğin yoldan keyfini kaçırmaları da diyor seni üzmesin. Hani zaten Peygamber Efendimiz'e de ayet-i kerime gelmiş diye وَلَا تَخَفْ لَوْمَةَ لَاِمٍ, seni kötüleyen, levmeden, yolundan çevirmeye çalışanlara çok itibar etme manasında ayet. Bakın Allah dostlarının, ki Hazreti Ali Efendimiz müthiş bir bilgi ve donanımına sahip. Hazreti Ali Efendimiz, değil mi, Peygamber Efendimizin yanında yetişmiş, onun yanında olgunlaşmış, hatta Efendimizin hanesinden, evlatlarından olduğu kanaatine bile ermiş çoğu zaman bilmeyenler. Sonuç itibariyle orada olgunlaşan bir Allah dostu, Allah'ın arslanı, değil mi, Hazreti Ali Efendimiz, hem yeğeni hem damadı hem torunlarının babası, diyor ki seni ağır sözlerle de eleştirilenler olacaktır. Oluyor mu? Olur. Laf söylerler, arkandan çekiştirirler, ama doğru bildiğin yolsa bu sözleri, diyor, çok itibar etme yavrum. Nereden olursa ol, nereden gelirse gelsin, hakka ulaşmak, hakkı yaymak, doğruyu anlatmak, doğruyu göstermek için mücadeleyi bırakma yavrum, diyor Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu veçe radiyallahu an hazretleri evlatlarına yaptığı tavsiyeler. Biz de ne yaptık? Kulak verdik, kulak kesildik ve dinlemeye çalıştık. Asırlar ötesinden insanoğlunun sıkıntıları, problemleri, nefisle mücadelesi hep aynı. Ortam değişebiliyor. Etrafımıza baktığımız zaman oyuncular değişiyor, öyle söyleyelim. Dünya sahnesindeki kişiler değişebiliyor. Olaylar, hikayeler hep nefis ve şeytan aleyhilanenin desiseleri, ayak oyunları bizi kendi safına çekmeye çalışıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar ey Allah'ım beni nefsimin eline bırakma diye dua eden bir peygamber var karşımızda. Ey kalpleri bazen sağa bazen sola çeviren Rabbim, benim kalbimi sabit kıl diye dua eden bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğütleri, nasihatleri, yaşantısı var. Yani biz nasıl dua edeceğiz o zaman? Demek ki biz de buna uygun dualar edeceğiz ve istikamet üzere yaşamanın yolunu, yordamını arayacağız Allah'ın izniyle efendim. Bu vesileyle programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Sevgiyle ve muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ediyorum efendim cümlenizi. Hoşça kalın. Radyo Nida.

Eşhedü enne Muhammed.

0: vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi

kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanızı alırlarsa, onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları, meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet. Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: açsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida. 107.3.

Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Tüm din kardeşlerime ve hepinize Rabbimden sağlık, sıhhat, afiyet, saadet ve selamet niyaz ediyorum. Rabbim iyilikte ve güzellikte razı olduğu çizgide cümlemizi daim kılsın inşallah diyorum. Rabbim bütün amellerimizi rızasına uygun kılsın. Bizi zatına giden yolda daim eylesin diye iltica ediyorum. Tabii sözlerimizin başında her zamanki gibi Rabbimize hamd ediyoruz. Şöyle dünyaya bakıyorum değerli kardeşlerim. Mecburuz Allah'ımıza hamd etmeye ve de bahşettiği nimetlere şükretmeye. Çünkü dünyanın en güzel ülkelerinden birinde en güzel imkanlar içerisinde yaşıyoruz. Rabbim nimetlerimizi artırsın, eksiltmesin, gördüğümüz nimetlerden geri koymasın, bizi, bütün din kardeşlerimizi nimetleriyle daima donatsın, asıl bize cennetinde cemalinin karşısında ikram etsin inşallah. Evet, Rabbimize hamd ediyoruz. Bahşettiği nimetlere, özellikle İslam ve iman şerefine hesapsız şükürlerle şükrediyoruz. Sonra da biliyorsunuz adetimiz, Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımızı en samimi duygularımızla arz ediyoruz. Yüce Rabbim ulu dergahında kabul buyurup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi haberdar eylesin ve de onun nurlu yolundan bizleri ayırmasın. Değerli kardeşlerim, evet, Rabbimize hamd ile başladık. Şükürle devam ettik. Çünkü hakikaten cennet vatana bakıyorum şöyle. Biz fevkalade mükemmel nimetler yaşıyoruz. Bu nimetler herhalde tarihen hiç bu kadar çok olmadı. Kendi hayatıma bakıyorum, yakınlarıma bakıyorum, alemi İslam'a bakıyorum. Sayısız nimetler içerisindeyiz. Tam ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha ayeti kerimesi sanki bizim üzerimizde bugün tecelli ediyor. Yani hani o tarihten bahsediyoruz, zaman zaman sultanlardan, o fatihlerden, yavuzlardan, kanunilerden. Zannetmiyorum ki onlar bizim kadar rahat yaşamış olsunlar, bizim kadar nimet görmüş olsunlar. Onun için Rabbimize çok hamd etmeli, çok şükretmeli. Bu nimetlerin devamı için bu nimetlerin kadru kıymetini bilmeliyiz değerli kardeşlerim. Doğrusu rahmetullahi aleyh babacığımı hatırladım şu anda. Tabii gençliklerinde ve evliliğinin ilk yıllarında filan çok mahrumiyet görmüşler. Çok sıkıntılar çekmişler. Siz değerli kardeşlerimle onu zaman zaman paylaşıyorum. Böyle misafirlerine ikram edecek yemek, kahvaltılık bulamamışlar. Misafirleri elini yıkadıktan veya abdest aldıktan sonra ona ikram edecek bir havluları yokmuş vaktiyle. Bunlar onların ileri yaşlarında. Onun için bizi içinde bulunduğumuz nimetler konusunda hep ikaz eder. Çocuklar, bu nimetlere ya Rabbi şükür demekle şükredilmez der. Bir de inanın devamlı söylerdi. Nimetlerimiz arttıkça korkum da artıyor çocuklar derdi. Abdurrahman evladım, nimetler arttıkça korkum da artıyor. Acaba bu nimetleri Rabbim bize lütfundan mı veriyor, yoksa niye veriyor? Bilemediğimiz için korkum da artıyor. Rabbime niyaz edelim, Rabbime iltica edelim de Rabbim bizi mekrinden ve azabından korusun diye böyle samimi itiraflarda bulunur. Hatta bunu zaman zaman ağlayarak söylerdi değerli kardeşlerim. Şimdi ben bakıyorum, bizler onların sahip olduğu nimetlerden çok daha fazla nimetlere sahip olduk. Ve de hakikaten fevkalade güzel imkanlar içerisindeyiz. Rabbim lütfettikçe ediyor, ihsan ettikçe ihsan ediyor. Nimetlerimiz durmadan artıyor. Etrafımdaki insanlara baktım. Yani bakıyorum değerli kardeşlerim. Daha birkaç yıllar evvel, mesela 10 yıl evvel, fazla değil, daha 10 yıl evvel fevkalade sıkıntıları olan insanlar
Bugün bakıyorum maşallah, barekallah, ciddi nimetler içerisindeler. Tabii bu ne kadar güzel, değil mi? Hepimiz bundan mutluluk duyarız. Maddi imkanları zayıf olan insanların, sıkıntılı olan insanların bugün daha güzel bir çizgiye gelmiş olmaları hepimizi mutlu eder, sevindirir. Hasetçi olup da Allah korusun Allah'tan ve insanlardan uzaklaşacak ve de kendimizi o kötü çizgiye atacak değiliz ya. Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz ama dünyalığın bu kadar çoğalması, dünyanın bizi fevkaladeden kuşatmış olması, bu nimetlere hakkıyla şükredip edemediğimizi bilemediğim için doğrusu babacığım gibi beni de korkutuyor. Acaba Rabbim muhafaza buyursun, etrafımızda bulunan insanların kimileri bu nimetlere şükretmez, bu nimetlerin kadri kıymetini bilmez, Cenab-ı Hak Hazretlerine gereken kulluğu yapmaz, nimetleri artınca Allah'ı unutur da ondan sonra biz de Suriye'deki gibi, Mısır'daki gibi, müminler gibi cezalandırılır mıyız diye gayri ihtiyari korkuyorum. Biliyorum ki siz de bunu düşünüyor ve de korkuyor ve de çekiniyorsunuzdur değerli kardeşlerim. Öyle olunca meseleyi dengelemek bize düşüyor galiba. Hem kendi nefsimize, hem en yakınlarımıza, hem de bizi lütfedip dinleyen, bize en büyük şerefi bahşeden kardeşlerimize konuyla ilgili birkaç kelime bir şey söyleyip meseleyi ortalamak gerekiyor, dengelemek gerekiyor. Nedir o mesele? Dünyaya gerektiği kadar değer vermek meselesi. Onun için ben bugün sizlere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesine irat buyurdukları bir hutbelerini hatırlatacağım. Şöyle bir babacığımın kütüphanesi bir eser elime geçmişti uzun zaman önce. Musul alimlerinden, Musul'da hakimlik yapmış bir alim, bir büyük zat, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hutbelerini derlemiş. El-Hutab-ı Nebeviye diye. Burada 40 tane hutbe var değerli kardeşlerim. Ben zaman zaman vaazlarımda, sohbetlerimde buraya çıkarken Bu eserden istifade ediyorum. Allah sahibinden razı olsun. Bilmiyorum hayatta mıdır değil midir ama 1965'te efendim bir imamımız, Sultanahmet Camii birinci imamı ve hatibi Mehmet Şefik Arvasi hocamız Türkçemize de kazandırmış. Yani bir eski bir baskısı. Öyle olunca sahibi artık hangi yılda yazdı ve hayatta mıdır bilemiyorum ama Allah rahmet etsin. Böyle 40 tane hutbeyi derlemiş. Baştan sona şöyle zaman zaman bakıyorum. Acaba kardeşlerime neler anlatayım diye. Bunu ben zaman zaman sizinle paylaşıyorum. Hakikaten siz değerli kardeşlerime değer verdiğim için öyle rastgele şeylerle zamanı doldurmak değil, zamanı değerlendirmeye gayret ediyorum ve de çalışıyorum. İnanın böyle. Bazen bu uzun sürüyor, bazen kısa sürüyor filan ama bu defa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir hutbelerini sizinle paylaşmayı gönlüm arzu etti. Ve fakat hangi hutbeyi acaba kardeşlerime arz etsem ki diye şöyle baştan sona baktım. Büyük bir kısmına baktım eserin. Zaten küçük hacimli bir eser. İşte elimde gördüğünüz gibi şöyle bir eser. El-Hutab-ı-Nebeviye diye değerli kardeşlerim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kitaba alınan 40 kadar hutbesinin, yani hadis-i şeriflerinin o toplu olduğu hutbelerin, kimileri cuma hutbeleri, kimileri de sair zamanlarda aleyhissalatü vesselamın sahabeye böyle nasihatleri sadedinde, İnanın hepsi bizi dünyadan uzaklaşmaya, dünyaya değer vermemeye ve de ölüme hazırlık yapmaya teşvik ediyor. Elinde olan kardeşlerim vardır bu eser, bu küçük kitapçık. Onlar bir daha baksınlar isterlerse bana hak verecekler. Hemen hemen hepsinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri bizi dünyadan uzaklaştırmaya çalışıyor. Bizi dünyaya gerektiği kadar değer vermemiz için ikaz ediyor. Ama aman ölüme, aman ahirete, aman kabre, aman hesap gününe hazırlık yapın diye de ikaz ediyor.
Daha önce ben buradan birkaç hutbeyi sizinle paylaştım. O zaman bu kadar yani eserden bahsetmediğimi hatırlıyorum. Resulullah'ın bir hutbesi demiştik. Mesela o daha önceki paylaştığımız hutbelerinden birinde kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlardı. Bugün bir başkasını alacağız da yani hani dediğime şahitlik etsin diye daha önce aldığımız bir hutbeden bir bölümü alacağım. Buyuruyorlar ki Efendimiz ya eyyuhen nas, ey insanlar. İnne ekyesekum ekserukum zikral mevt. Sizin en akıllı ve en zekiniz ölümü en çok hatırlayanınızdır diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz müminler ve Müslümanlar için ölçü belli. Kur'an'ın ölçüleri, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesine ölçü verirlerken sizin en akıllınız, böyle buyuruyorlar, en çok ölümü hatırlayanınızdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri zaman zaman kendisine böyle, hatta sıkça demek lazım çünkü hocalarımız öyle söylüyorlar, sıkça böyle buyururlarmış. Kefa bil mevti vaizan ya Ömer. Nasihatçi olarak, vaaz edici olarak, vaaz olarak, nasihat olarak ölüm sana yeter ey Ömer. Kim? Hazreti Ömer. Dünyadayken cennetle müjdelenmiş büyük insan, mübarek insan. Allah'ın Resulü'nün sevgilisi ve de en yakini, ümmetin iftihar duyduğu insanlar. Ve ahmezekum ahsenukum lehu isti'daden, ve sizin en kuvvetliniz, en güçlünüz, en çok iradeliniz ölüme en iyi hazırlığı yapandır diye buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. Şimdi ben doğruyu söyleyeyim, kendimden ve çevremden korkuyorum. Bu kadar nimetlerin acaba hakkıyla şükrünü eda edebiliyor muyuz diye. Sonra da insanımızın gidişatına bakıyorum, haline bakıyorum. Nimetler nasıl artıyor? Nimetlerin artması Rabbimin lütfundansa hiç kimseyi korkutmasın. Halaldan kazanılıyor ve şükrediliyorsa Rabbim inşallah lütfundan veriyordur. Ama dünyanın haline bakıyoruz değerli kardeşlerim. Hem nimetler artıyor hem de insanların hırsı, ihtirası artıyor. Hem nimetler artıyor hem de insanlar kanaat etmiyorlar ona. Yani daha fazlası için, daha fazlası için, daha fazlası için. Hadis-i şerifte gelecek, göreceğiz. Aleyhissalatü vesselam bu konuda hepimizi ikaz ediyor. Yani Resulullah bize nasihat ediyor, vaaz ediyor. Kur'an-ı Kerim bize nasihat ediyor. De biz de büyüklerimizin nasihatlerini dinledik. Onları bugün sizlerle paylaşacağız, paylaşıyoruz. Yani Rabbim bizi dünyalık için yaşayanlardan eylemesin inşallah değerli kardeşlerim. Çünkü biz ahirete inanmışız. Ahirete gönül vermişiz, ebedi hayata gözümüzü dikmişiz. Tabii yani tutulmayacak sözü söylemenin faydası yok diye her zaman söylüyoruz da. Yani ben bununla kendimi ve sizleri acaba ortaya, dengeye doğru biraz çekebilir miyim diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hutbesini sizlerle paylaşacağım. Rabbim hoşnut olduğu halde hepimizi daim eylesin. Evet, efendim hutbe Cenab-ı Abdullah, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan bize rivayet olunmuş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabesine, o sevgili insanlara nasihatte bulunmuşlar. Hutbe irad etmişler ve şöyle başlamışlar hutbeye. Ben de arz ediyorum siz değerli kardeşlerime. Buyurmuşlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Leyse şey'un yuba'idukum minen nar illa ve kad zekertuhu lekum." Ey ashabım, onların şahsında, ey ümmetim, bizler hepimiz sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi ben size hatırlattım ve söyledim. Biliyorsunuz Allah ve Resulü bizim cennetlik olmamızı istiyorlar. Çünkü biz müminiz. Yani camilerdeki konuşmalarımda ben aciz kardeşiniz hep bunu söylüyorum. Eğer Rabbimiz bizi cennete koymak istemeseydi mümin yaratmazdı. Bir İslam beldesinde yaratmazdı. Mümin annelerden ve babalardan dünyaya gelmezdik. Rabbimiz bizi bir İslam beldesinde Müslüman analardan babalardan yaratmış. Müslümanız elhamdülillah, bu tevfik alametidir, bu hidayet işaretidir. Rabbimiz bizi dünyada imanla yarattığı için sonunda cennete koyacaktır inşallah. Bunu söylemeye çalışıyorum. Biz de aklımızı başımıza alalım da bu nimetin kadru kıymetini bilelim canım.
Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Rabbim bildirsin inşallah. Rabbim bildirsin inşallah. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizim cennetlik olmamızı istiyor. Mutlaka cennete gitmemizi istiyor. Onun için buyuruyorlar ki, tabii önce hep söylüyoruz, önce cehennemden bir uzaklaşmak lazım. Önce cehennemi bir atlamak lazım. Önce bir sırat köprüsünden geçmek lazım. Ben diyor sallallahu aleyhi ve sellem sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi size hatırlattım, söyledim, zikrettim. Her şeyi. Mazeret yok. Mazeret yok. Onun için kafirlere kıyamet gününde Rabbimiz öyle buyuracaklar. Ey kafirler, la ta'tezirul yevm. Bugün hiçbir mazeret öne süremezsiniz. Sürmeyiniz. Kur'an geldi, Resulümüz geldi. Bütün hak ve hakikat apaçık meydandaydı. Bugün artık sizin mazeret olarak serdedeceğiniz hiçbir şey yok. Kur'an'da da Rabbimiz biliyorsunuz zaman zaman okuyoruz ayeti kerimeyi. Estağfirullah. Ya eyyuhellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi, çoluk çocuğunuzu, ehlinizi ateşten koruyun. Niye? Rabbimiz bizim cennetlik olmamızı istiyordu onun için. Müminlere böyle sesleniyor Rabbimiz. Hem öyle ateş ki وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ tuturuğu taşlar ve insanlar olan o cehennem ateşinden kendinizi ve ehlinizi, ailenizi koruyun. Ya vallahi cehenneme dayanmak mümkün değil değerli kardeşlerim. Elimizden geldiği kadar çalışalım, çabalayalım. Resulullah teker teker anlatmışlar, bütün tehlikelere haber vermişler. İslam bunun için gelmiş, bizi cennete koymak için. Zaten devamında buyuruyor kainatın efendisi, وَلَا شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اِلَّا وَقَدْ دَلَّلْتُكُمْ عَلَيْهِ sizi cennete götürecek, sizi cennete koyacak ne varsa hepsini size haber verdim, sizi onlara delalet ettim, sizi o yola sevk ettim. Hani buyuruyorlar ya Efendimiz aleyhissalatu vesselam, sizinle benim halim neye benzer biliyor musunuz? Geceleyin adamcağız ateş yakmış diyor aleyhissalatu vesselam. O ateşi uzaktan gören pervaneler geliyorlar, kendilerini oraya ateşe atacaklar. Kendilerini ateşe atacaklar. Ateşin sahibi ise eliyle onları böyle uzaklaştırmaya çalışıyor. Onları ateşte yanmamaları için korumaya gayret ediyor. Siz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendi elinizle kendinizi ateşe atıyorsunuz, ben ise sizi korumaya çalışıyorum. Halbuki Kur'an'da Rabbimiz kendinizi tehlikeye atmayın diye buyuruyorlar. Maalesef işte Müslümanların hali, işte hepimizin hali, yeni yetişen neslimiz. Allah aşkına yakınlarınızda, kendinizde de diyeceğim ama yani o kadar ileri gitmeyeyim, hadi sizi rencide etmeyeyim ama yakınlarınızda bir bakın. Anneanneler ve babaannelere bir bakın, dedelere bir bakın. Annelerin ve babaların haline bir bakın, torunların geldiği hale bir bakın. Necip Fazıl Üstaz'ın o muhasebesi var ya, muhasebe diye bir şiiri var. Hani diyor böyle ortasından kesip de size gösterdiğim ailem diyor, evim diyor. İşte üst katta babaannesinden seccadenin üzerinde pırıl pırıl mis gibi başının örtüsü ve koka tesbihiyle, babacığımın tabiri bu, babaanne. Ortada diyor hayranlarıyla işte gününü gün eden annem. Ondan sonra o aşağıda ise işte benim nesil diyor Necip Fazıl. Kaldı ki üstad bunu yazalı belki 50 yıl olmuş, belki 40 yıl olmuş. Şiirin tarihini hatırlayamıyorum. O muhasebeyi bir okuyun. Bizi ne kadar güzel anlatıyor. Gelsinler de bir de şimdi görsünler. Şimdi görsünler. O hacamcaların, o hocamcaların torunları ne hale geldiler bir görsünler. Ne anne söz tutturabiliyor, ne baba söz tutturabiliyor. Bid'atlar hayatımıza hakim kılmış. Biz böyle nereye gideriz değerli kardeşlerim? Sonumuz ne olur? Eğer torun babaannesinin ve anneannesinin tesettüründe ve iffetinde, sokakta görüyorsunuz. Bazen üçü beraber gidiyorlar. Babaanne veya anneanne, artık bilemiyoruz, yaşlı tabii, mis gibi bir örtü. Uzun bir manto, pırıl pırıl görüntü. Anne pardesüyü çıkarmış, bir ceket, etek falan bir şeyler. Ama yanlarında kızımız var, yerine göre başı açık, yerine göre... Ya o babaannenin torunu bu, belli, beraber gidiyorlar. Yani tesettür yok, Allah'tan korku yok, insanlara saygı yok. Nereye gidiyor bu nesil böyle? Evet, Rabbim bizi
istikametten ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Avrupa'da da Türkiye'de de annelerin ve babaların en ciddi derdi yeni yetişen nesil. E sen ona sahip olacaktın, ben ona sahip olacaktım. Yani rahmetullahi aleyh babacığım öyle diyor. Kapı Camii'nin ön safında diyor Hacı amcayı gördüm diyor. Hıçkırıklarla ağlıyordu, dua ediyordu ya Rabbi diye. Yanına yaklaştım diyor. Hacı amca maşallah ne güzel ağlıyorsun. Bu ne hal böyle? Hocam Rabbime yalvarıyorum, iltica ediyorum işte filan dedi diyor. Sen burada Kapı Camii'nin ön safında ağlıyorsun da evlatlar torunlar ne alemde? Onları sordum diyor. Hocam o defteri hiç açma, onu hiç sorma. Kendisine dedim ki ağlıya ağlıya böyle gözün çıksa Allah sana merhamet etmeyecektir. Neslini kurtarmayan, neslini yetiştirmeyen milletlerin geleceği karanlıktır. Şimdilerde başımızdaki düşünen insanlar nasıl bu konuda çalışmalar tavsiye ediyorlar, nasıl çırpınıyorlar. Aman İmam Hatip okulları açılsın, aman Kur'an kursları açılsın, aman gençlik yurtları. Bir yandan genç bir nesil isteniliyor. Evet, idealdir. Büyük bir devlet, yani nüfusu çok olan bir devlet, güçlü bir devlettir. Şimdi mesela bu defasında bir kardeşimle karşılaştık. Ben diyor hocam diyor bir odada 4 arkadaşla çalışıyorum diyor. Benim 3 tane çocuğum var diyor. Onların diyor 3 kişiler, 3'ünün de hiç çocukları yok diyor. İkisi olmadı çocukları, biri de özellikle yapmıyor diyor. Yani gidiyorlar onlar. Gidiyorlar değerli kardeşlerim. Nüfus durmadan yaşlanıyor ve de yeni nesil gelmiyor. Ama emek çekilen, dikkat edilen, gayret edilen hiçbir evladın da boşa gitmediğini hadisat göstermektedir. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Bütün cehennemlik amelleri size gösterdim. Elem yetikum nedir? Size bir peygamber gelmedi mi? Cenab-ı Hak yarın soracak. Mülk suresini okuyoruz. Kalu bela kad ca'ena nedirun. Fekezzebna ve kulna ma nezelallahu min şey. Ama diyecekler, yalanladık ve Allah bize hiçbir şey indirmedi diyecekler. Hayır, hayır. Allah şahit. Müminler şahit, melekler şahit, peygamberler birbirine şahit. Biz de şahitlik edeceğiz hem diğer ümmetlere hem Resulullah'a. Çünkü böyle Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor, daha önce beraber aldık biliyorsunuz. Biz diğer ümmetlere de şahitlik edeceğiz. Allah bizim hidayetimiz için gereken her şeyi gönderdi. Peygamberimiz bizi cehennemden koruyan ve cennete götürecek olan her şeyi bize haber verdiler. Efendim, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle buyuruyorlar. İnne ruhal kudüs nefese fî ruhi ennehu len yemûte abdun hattâ yestekmile rizkahu. Ruhul kudüs, yani Cebrail aleyhisselam gönlüme lütfetti, gönlüme nefhetti ki, yani bana dedi ki, böyle de anlayabiliriz. Len yemûte abdun hattâ yestekmile rizkahu. Hiçbir kul dünyadaki rızkını tamamlamadan dünyayı terk etmeyecektir. Ömrünü tamamlamayacaktır. Ölmeyecektir yani. Değerli kardeşlerim, bu ilahi bir hakikat biliyorsunuz. Cenab-ı Hak Hazretleri kulları yaratmış, belirli bir onlara ömür tayin etmiş. Bu ömrün içerisine de onlara belirli bir rızık tespit etmiş. Rızık bittiği zaman nefes de bitiyor. Rızk devam ettiği müddetçe şöyle veya böyle, yani mesela bazen diyorlar ki bilmiyorum ne kadar doğru, tabii benim saham değil, kalbi durdu uzun süre, sanki öldü, ondan sonra tekrar çalıştı, bakıyorsunuz adam kalkıyor, yaşıyor, tekrar devam ediyor. Bu nasıl bir şey? Geçenlerde bu konuyla ilgili enteresan bir şeyler söylüyorlardı. Bu anda, o anda insanlar ne görüyorlar, ne oluyor, işte bir ışık görüyorlar falan. Efendim, Anadolu tabiriyle söyleyeyim mi? Konya'mızda böyle söylüyorlar. Kulunu kösmedikçe rızkını kesmez diyorlar. Yani o musalla taşının üzerine kul yatmadıkça, o ruh teslim edilmedikçe rızık bitmiyor. Yenilecek vardır, içilecek vardır. Muhakkak. Sonra Rabbimiz, bunu hep hem kendimize hem değerli kardeşlerimize ifade etmeye çalışıyoruz. Rabbimiz yarattığı kulların rızkına kefil.
Aslında diyor aleyhissalatü vesselam, insanoğlunu ayakta tutacak birkaç lokmalar ona kafidir. Biz öyle yapmıyoruz tabii. Biz yani çok yiyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri'nin bu konuda eserde yine bir başka hutbesinde telkinleri var. Yani az yemek konusunda. Tasavvufta biliyorsunuz üstadlar hep az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı telkin ederler. Ama ya şimdi nimetler, hani sözün başında söylediğimiz gibi nimetler çoğaldı, imkanlar çoğaldı, marketler dolusu nimetler. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfediyor da ediyor. Yani sayısız nimetlerin içerisindeyiz. Hani insanımızın dediği gibi yediğimiz önümüze, yemediğimiz arkamızda. Sonu ne olacak bilmiyorum tabii. Sonu ne olacak? Ama unutmayalım, dünyadan istifade ettiğimiz her şey, Resulullah yine bu eserde yine aynen buyuruyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri, dünyada istifade ettiğimiz her şeyin cennet nimetlerinden noksanlaştığını, cennet nimetlerimizden bir şeyleri noksanlaştırdığını, ona göre dünya nimetlerinden istifade edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir hakikati bize ifade ediyorlar. Cibril kardeşim gönlüme nefhetti ki, gönlüme söyledi ki, gönül kulağıma dedi ki diyor aleyhissalatü vesselam, kul rızkını tamamlamadan asla ölmeyecektir. Öyle olunca Resulullah buyuruyorlar, fe ecmilhu fit talep, rızkı talep konusunda güzel davranın, temiz davranın, nezih davranın, aman dikkatli olun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri bu konuda bize dikkat çekiyorlar. Halaldan ayrılmamamızı ve de temiz yollardan kazanmamızı bize tavsiye ediyorlar. Yani değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim işte zaman zaman söylüyoruz. Rabbimiz yarattığı bütün varlıkların, insanı bırakın bütün varlıkların rızkına kefil olduğunu efendim Kur'an-ı Kerim'de bize duyuruyor. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Hicr suresinde veya Hud suresinde olması lazım ayeti kerimenin. Evet, Hud suresi olması lazım. Arzu eden kardeşlerim oraya bakabilirler. Rabbimiz böyle söz veriyor, taahhüt ediyor. Yarattığım varlığın rızkını vereceğim diyor. Ölümden sonra hiçbir şey istifade edilecek halde kalmıyor. Bizim için yani artık onlar terk edilmiş mallar olarak kalıyor. Hayatımız boyunca da rızk konusu Rabbimizin tekeffülünde, Rabbimiz onu ihsan edecek. Öyle olunca aleyhissalatü vesselam talep konusunda, rızkı arama konusunda güzellikten ve iyilikten, halal yoldan, temiz yoldan ayrılmayın diye buyuruyorlar. Günümüz insanının en ciddi sıkıntılarından biri bu. Biz de hemen her sohbetimizde bunu siz değerli kardeşlerimizle paylaşmaya çalışıyoruz ki hem nefsimize telkin olsun hem de değerli kardeşlerimize bir hatırlatma olsun diye. Aman ha diyoruz. Aman ha. Çünkü dünyevi ve uhrevi bütün mazhariyetlerin başında imandan sonra inanın halal rızık geliyor değerli kardeşler. Halal rızık. Yani ibadet ve taatınızdan alacağınız zevk ayrı oluyor. Bedeninizin sağlığı ve sıhhati daha farklı oluyor. Yetiştirdiğiniz nesle, ailenize, etrafınızdaki insanlara. Yani ben bu konuyu defaatle işledim ve işlemeye devam edeceğim. Yani değerli kardeşlerim, ne yapacağız? Haşa, yeni ayetler mi? Haşa. Ne söyleyeceğiz? İslami hakikatlere sohbet edeceğiz. Bu sohbetler böyle bizi hani gönül sohbeti halinde, manevi çizgide, bereketli çizgide, güzel çizgide Allah'ın rızasına tutsun diye ben bunlara ehemmiyet vermeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki kendi kendime kaldığım zaman dünyaya daha çok meyledeceğim. Hiç olmazsa sözümün başında dediğim gibi meseleyi dengelemeye, biraz daha böyle ölüme doğru, kabre doğru, hakikate doğru, gerçeğe doğru, Allah'ın huzurundaki hesaba doğru kendimizi hazırlamaya çalışalım diye böyle konuları seçmeye çalışıyorum sohbette ki faydası olsun diye, fazla faydası olsun diye. Faydası oluyor mu? Oluyor. Allah'ın izniyle oluyor. Ben biliyorum ve görüyorum. Mutlu da oluyorum. Yani Rabbim bize söylediklerimizle, size dinlediklerinizle amel etmeyi nasip etsin inşallah. Hata edersem, yanılırsam her zaman siz murakibimsiniz diye de söylüyorum. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَى اَنْ يَطْلُبُوا شَيْئًا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ بِمَعْصِيَتِهِ
Resulullah'ın tabirindeki tatlılığa ve güzelliğe bakınız değerli kardeşlerim. Yani rızkınızı halaldan kazanın diye tavsiye ediyor ya aleyhissalatü vesselam. Sakın ha diyor, rızkın gecikmesi. Yani biz tabii bir an evvel zengin olalım istiyoruz. Bir an evvel evler, arabalar gelsin diyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına, sahabenin hayatına falan hiç bakmaya bu konuda ihtiyaç yok. Yani o dönemler geride kaldı diyoruz. Şimdi yani hemen her şey elimizin altında bulunsun. Nefsinizi hiç kontrol ediyor musunuz değerli kardeşlerim? Hiç yeter artık diyen nefis var mı bilmiyorum alemde. Yani bir ev daha olsa, bir daha olsa, bir daha olsa, efendim bir yazlık olsa, bir sonra arabanın modeli devamlı değilse, paralar durmadan çoğalsa, yani böyle nefis, Allah Allah, ne acayip, ne yaman bir varlık, doymak bilmiyor değerli kardeşler. Doymak bilmiyor. Öyle olunca bakın tam burada bir başka hutbeyi paylaşayım sizinle. Yine bu eserdeki kitapta Allah razı olsun kardeşlerimiz baktılar. Tercüme eden hocamız, üstadımız Mehmet Şefik Arbasi hocamız 1970'de vefat etmiş ama asıl kitabın sahibi Ebu Nasr Muhammed Ali Abdullah İbni Vedan Musul hakimiymiş. O zat da Allah alem vefat etmiştir. Rabbim kabirlerini cennet etsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine bir gün sorulmuş efendim. Aslında bu hutbeyi ayrı bir hutbe olarak da ele almak şart ve lazım. Ama zamanım kalırsa aslında okuyayım diye bu hutbeyi de yazmıştım defterime. Ve fakat herhalde şey demeyiz, zamanımız kalmaz çünkü diğer hutbenin daha maddeleri var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerine bir gün sorulmuş, sahabe-i kiram efendilerimiz sormuşlar. Ya Resulallah, hani şu haklarında la havfun aleyhim ve la hum yahzenun, onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaktır denilen Allah'ın veli kullarının sıfatları nelerdir ya Resulallah? Onlar nasıl insanlar? Hani Yunus suresinde ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzenun ellezina amanu ve kanu yettekun. Rabbimiz velilerden bahsediyor ve onlar için korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır. Nasıl bir taahhüt bu böyle? İlerisi için korku yok. Geçmişine dönüp baktıkları zaman mahzun olacakları, keşke şöyle yapmasaydık diyecekleri bir şey de yok. Peki onlar nasıl insanlar ya Resulallah? Nasıl bir kişiler bunlar? Aleyhissalatü vesselam onları uzun uzun anlatıyor. Yani inşallah ben bunu ayrı bir sohbetin içerisinde alayım değerli kardeşlerim de. Buyuruyorlar ki Efendimiz, onlar öyle insanlar ki diğer insanlar dünyanın zahirine bakarlar ama onlar dünyanın batınına, iç yüzüne bakarlar. Yani onlar batını, gönlü, kalbi mamur etmeye, tezyin etmeye çalışırlar. Dünyanın bu gösterişli tavrı, hani hadisi şerifte hulvetun hadırah denilen, tatlı yeşildir denilen, ona hiç iltifat etmezler. Dünyayı dünyadan vazgeçerek cennete giden vasıta kılmaya çalışırlar. Vehtemmu bi acili dünya hine ehtemmen nasu bi acilihim. Onlar başkaları, diğer insanlar dünyanın halini mamur etmeye, evleri, bahçeleri, arabaları, perdeleri, misafir odasını, koltukları, divanları, şunları, bunları, yazlıkları, kışlıkları mamur etmeye çalışırken onlar ahireti mamur etmeye çalışır. Ve de doğrusu şu çok dikkatimi çekti değerli kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyorlar. Hulikati dunya indahum fama yujaddidunaha. Dünyalık eşyaları, metaları, şunlar, bunlar, elbiseleri, oturdukları halı, koltuklar falan her neyse, yani evde ne varsa onlar eskir ama onlar o la havfun aleyhim ve lahum yahzenun neşesindeki kullar onları yenilemek için hiç endişe duymazlar. Ya işte koltukların biraz rengi sararmış veya rengi solmuş, onları bir değiştirelim. İşte şu evi yeniden bir yani o böyle boya badana yaptıralım veya işte arabanın modeli eskidi artık değiştirelim. Böyle şeyleri hiç onlar düşünmezler diyor. Fema yüceddidunaha. وَمَا تَتْفِيسْ فُسُدُورُهُمْ. Gönüllerinde dünyaya ait hiçbir emelleri kalmamış. فَمَا يُحَيُّونَهَا. Onları da yenilemiyorlar.
Yani dünyada, dünya şey kalplerinde dünya sevgisine ait ne varsa onu yok etmişler. Yok etmişler. Daha önce ben sizinle paylaşmıştım bunu. Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızın yakını olan Ramazan amcamız bize demişti ki, Hacı babamız üstünün başının temiz olmasına çok dikkat eder ama yeni mi eski mi, hani takım elbise mi olacak, pantolonla ceket aynı mı, pantolonla çorap birbirine uyuyor mu, gömlek ceketin içine uymuş mu uymamış mı, bu tip şeylere diyor hiç dikkat etmez, hiç dikkat etmez. Herkes gelir, devlet ricalinden insanlar gelir, zenginler gelir, şunlar gelir, bunlar gelir. Hepsi önünde diz çökerler. Hepsi onun efendim o ağzından pınar halinde akan nasihatlerini dinlerler. El öperler, ayak öperler, ayrılırlar. Onlar şimdi biz aman efendim milletin içerisine falan öyle kılıkla falan çıkılır mı yani? İşte halılar yavaş yavaş eskimeye başladı. 3-5 sene sonra onlara mutlaka değişmesi lazım. İşte koltuklar artık demode oldu. Onların yenilenmesi lazım. Perdeler yani eskidiği zaman, parçalandığı zaman tabii değiştiririz, değiştireceğiz ama alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız bunların hepsinden bize hesap soracak. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl cevap vereceğiz Rabbimize bilmiyorum değerli kardeşlerim. Rabbim işimizi kolay getirsin. İçinde bulunduğumuz nimetleri şöyle bir düşünelim. Onların hepsinden hesap vereceğimizi unutmayalım. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Bir diş çöpünden bile hesap soracakmış Rabbimiz. Bunu ben size daha önce arz etmiştim. Bunu tefekkür edelim, hayal edelim. Dediğim gibi içinde bulunduğumuz nimetlere şöyle bir bakalım. Ondan sonra da aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin buyruklarıyla halimizi tartalım. Kendimize çeki düzen verelim. Ya hocam sen bunları böyle söylüyorsun ama sen bunları evinde kendin hayatında yaşıyor musun? Yahu değerli kardeşlerim ben her zaman söylüyorum, dertleşiyoruz biz. Benim bütün şikayetim Allah şahit kendimden, kendi nefsimden, sakın ha yanlış anlamayın. Ah bir o zalim nefse söz tutturabilsek, ah bir onu bir böyle ayağımızın altına bir alıp da onu bir hizaya getirebilsek. Hani قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا buyuruyor ya Rabbimiz. Onu bir tezkiye edebilsek, bize böyle kötü çirkin dünyalık telkinlerde bulunamasa, alemlerin yüce Rabbi Allah'ımız yardım etsin cümlemize inşallah. Bu konuda gerçekten Rabbimizin çok yardımına ihtiyaç var. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, rızkın gecikmesi, bu konuya devam edeceğim yine inşallah, şimdi aramız var. Rızkın gecikmesi sakın sizi, evet sakın sizi Cenab-ı Hak Hazretlerinin fazlını ve keremini ve ihsanını gayri meşru yollardan elde etmeye yöneltmesin. Çabuk zengin olmak için sakın gayrimeşru yollara düşmeyin. Yani bir daha olsun diye sakın ha gayrimeşrudan elde etmeyin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Buradan başlayıp devam edeceğiz inşallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Gönlüm darda sen bilirsin. Sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. 107.3 frekansında Radyo Nida'da Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla yayındayız. 17'ye kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. 0543 224 0108 543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. 543 224 0108

19 ve 26 Eylül çıkışlı İstanbul turlarımız için kayıtlar devam ediyor. Yine bu numaradan ulaşabilir. İstanbul turuna yerinizi ayırtabilirsiniz efendim.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Ramza'da adlı eseri yayınlar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim, birazdan dinleteceğim inşallah. Hayırlı günler diliyorum, Rabbim kolaylıklar versin. Terk ettim dünyayı adlı eseri istiyorum, tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin demişler.

Yavrucuğum ilahisini istiyorum. Şahabettin Tokdemir'den. Kerem Bey'e Radyo Nida 2000'e karşı Ayşe teyzeye gelsin demişler. Sümbül ablamız göndermiş. Hayırlı günler.

15.38 şu anda saatler. 0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Ayrıca bir dinleyicimize Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Binlerce 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Şimdi güneş gözlüğü hediye edeceğiz fakat yarınki programda hediye edeyim efendim, değil mi? Bugün ve yarın programa katılan dinleyicilerimizden iki kişiye güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Mürsel Optik'ten kendilerine de çok teşekkür ediyoruz.

0: Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar, güller, ağlar olmuş. Ah onun hasretiyle ilahisini istiyorum. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.
1: Cehalette kalır hiç nesneyi bilmez o.
0: Kürsüden Esma, ben Sedat Uçan'dan La İlahe İllallah dinletir misiniz demişler. Hayırlı günler efendim. Kolay gelsin hayırlı yayınlar, Sedat Uçan'dan Bir İlahi çalar mısınız? Tüm radyo dinleyicilerine gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. İyi yayınlar Radyo Nida sizden. Eşim Mehmet ve çocuklarım için Zamana Mekana adlı eseri istiyorum. Teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim. Kolay gelsin hayırlı yayınlar Fırat Türk benden. Bir ilahi istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim.

program sürüyor efendim. Güller Ağlar Olmuş adlı eser. Şimdi sıraya alacak, sonrasında Zamana Mekana Sesleniyorum adlı eseri dinleteceğim. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

sevdiğim Eltime, Dilber, Fatma'ya Veysel Karani adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Seda Duşan'dan Mekke'nin Dağları adlı eseri istiyorum. Radyo çalışanlarına, dinleyicilerine armağan ediyorum. Aleyküm selam, bayram. Eylem abimiz gönder.

Kolay gelsin yayınlar. Fatih Özmen'den Sana Geldim adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler, kolay gelsin. Fadıl Aydın'dan Yan Yüreğim adlı eseri istiyorum. Çok teşekkür ederim. Rabbim razı olsun sizlerden demişler. Amin cümlemizden. Hayırlı günler efendim.

0: Yeni saate geçiş yapıyoruz. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 5 Ekim, 10 Aralık, 2 Ocak çıkışlı umre programlarımız için kayıtlar devam ediyor. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim. Sizler de umre yolculuğuna karar verdiyseniz detaylı bilgi için arayabilir, kaydınızı oluşturabilirsiniz. 0540 224 1073 0540 224 1073. Birazdan buradayız.
1: Dost kervanı.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Dost kervanı.

14 şu anda saatler. Radyo Nida 107.3 frekansında Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Çok sevindim, Allah razı olsun ablacığım. En çok sevdiğim ilahiyi çalıyorsunuz demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Aşkın deryasından göçersin dünyadan adlı eseri istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Hayırlı günler. Arzu ablan demiş. Hayırlı günler efendim. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Kimsenin yüreğinde ben gibi.

16.16 şu anda saatler. 107.3 frekansında Şadunida'da program sürüyor. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Birazdan Mekke'nin dağlarına bakıyorken ben ağlıyordum adlı eser. Sıraya alacak efendim.

0: Program sürüyor efendim. 16.26 şu anda saatler. Radyo Nida 107.3 frekansında bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. 19 ve 26 Eylül çıkışlı İstanbul turlarımız için kayıtlar devam ediyor. Sizler de yerinizi ayırtabilirsiniz efendim. 0543 224 01 08 bu numaradan ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.
1: Dost kervanı.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Program sürüyor 107.3 frekansında. Özledim Resulü çok, yüreğimde derdim çok, kimsenin yüreğinde benim derdim gibi dert yok, bir şey diyor galiba orada. O şekilde istenmişti, kimsenin yüreğinde benim gibi derdi yok diye yazmıştı dinleyicimiz. Yarım saattir efendim eseri söylüyorum, başka başka böyle tonlarda söylüyorum. Diyorum ki hangi eser bu? Sonunda bulduk efendim.
0: Dost Kervanı.

Ben... Devam ediyor efendim program. Radyo Nida 107.3 frekansında. 16.38 şu anda saatler. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor efendim.

0: ediyoruz.
1: Selamünaleyküm rica istek, çağır beni, gelem sana adlı eseri çalar mısınız demişler. Aleyküm selam, birazdan dinleteceğim. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Merif Sound'dan Hak'tan Yana istiyorum mümkünse eşime gelsin. Sakarya'dan Tülay ablamız göndermiş. Aleyküm selam, birazdan dinleteceğim inşallah. Çok selamlar. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri kızım Yaren'e, yeğenim Havvanur ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Aleyküm selam, Tayfun abimiz göndermiş. Çok selamlar.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d'avveti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.
1: Kıymetli dinleyenler, katkılarından dolayı Bilenler Hac ve Umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Birazdan Yakma Ya Rabbi adlı eser yayında olacak. Yarın inşallah tekrar yayında olacağız. Öğleden sonra yarınki programda iki dinleyicimize Mürsel Optik'ten güneş gözlüğü hediye edeceğiz. Görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.
2: Bilenler Hac ve Umre malzemeleri Dost Kervanı'nı sundu.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Evet değerli dinleyiciler, biliyorsunuz Radyo Nida'nın 5 Ekim, 10 Aralık, 2 Ocak ve 23 Ocak'ta turları var. Bu turlara umreciler soruyorlar, gideceğimiz zaman, umreye giderken ve gittiğimiz zaman umreyi en faziletli şekilde geçirmek için ne yapmak gerekir hocam diye soru soruyorlar. Değerli dinleyiciler, umreyi en faziletli şekilde geçirmek için ne yapmak gerekir? Hemen biraz sonra inşallah bunu anlatmaya gayret edeceğiz. Bizden Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz.

Güzel bir eserle başlayalım inşallah. Bu güzel eser Umre'ye gidecek olan herkese gelsin. 5 Ekim'de 10 Aralık'ta. Bu arada dinleyicilerimiz bizimle değil de yine eğer Umre'ye gidiyorlarsa onlara da gelsin değerli dinleyiciler bu güzel eser. Şöyle bu güzel eser herkese inşallah hediye edelim değerli dinleyiciler.

Evet değerli dinleyiciler, gerçekten oraya öyle gidip geldikten sonra veyahut da müteaddit defa gittikten sonra insan da oraya çok arzuluyor. Çok insan tekrar tekrar gitmek istiyor. İşte şimdi Umre'nin detaylı bir şekilde değerli dinleyiciler, yani Umre'yi en faziletli şekilde geçirmek için ne yapmak gerekir sorusuna cevaben deriz ki değerli dinleyiciler, bir kere Umre'nin manasını bilmek lazım. Umre nedir? Ne değildir? Şöyle baktığımızda ziyaret etmek Umre, ömürden geliyor. Uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, malı çok olmak, Allah'a kulluk etmek anlamlarındadır. Ama bizim için Umre nedir biliyor musunuz? Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında say yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadete Umre denir değerli dinleyiciler. Şimdi belirli bir zamanı yok. Bak ne yapıyorsunuz? Bir haccı, ondan sonra kurban bayramı, şunu bunu beklemeden istediğiniz zamanda, münasip bir zamanda, ondan sonra müsait olduğunuz bir durumda, maddi durumlarınız el verdiği bir hengamda ne yapıyorsunuz? Hemen niyet ediyorsunuz. Biz Umre'ye gideceğiz ve neticede hemen pasaportlarınızı çıkartıyorsunuz, vizeler alınıyor. Yani niçin? İhrama girip Kabe'yi tavaf etmek için. Kabe'yi tavaf ettikten sonra değerli dinleyiciler, Umre bitmiyor. Sadece Umre'nin tavafını yapmış oluyorsunuz. Her bir dönmek, biliyorsunuz Kabe etrafında döndüğümüz zaman bir şaft oluyor. 7 defa döner isek 7 şaftın bir tavafı oluyor. Bu da Umre'nin tavafı. Gelelim Safa ile Merve arasında say yaptıktan sonra tıraş oluyorsunuz. Tıraş oluyoruz ihramdan çıkmak suretiyle. Bu Umre ibadetini yerine getirmiş oluyoruz. Şimdi değerli dinleyiciler, Umre'yi en faziletli şekilde geçirmek için Umre'nin ne olduğunu, sünnete uygun olarak nasıl yapılması gerektiğini bilmek gerekir. Bunu herkes, Umre'ye giden herkes, A'dan Z'ye, küçük büyük fark etmez, okuyacaklar, araştıracaklar, dinleyecekler. Yani Umre'yi en faziletli şekilde geçirmek için bir, Umre'nin ne olduğunu bileceğiz. 2. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın sünnete uygun olarak nasıl yapmış? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nasıl umre yapmış? Onu iyi araştırıp iyi anlamak lazım. Yani umrenin gereklerinden olan ihrama girmenin

başkasını rahatsız eder mi etmez, zarar vermez, canlı öldürmez veyahut da saçlarından bir şeyler koparmaz. Kısacası tamamen teslim olmak demektir. Kime? Rabbime teslim olmak. Ya Rabbi, yani ben sana teslimim, sen ne dersen onu yapacağım. Nefis ne yapıyoruz? Ayaklarımızın altına alıp nefsi mahvediyoruz, perişan ediyoruz. Yani bir kere ihrama girdiğimiz zaman değerli dinleyiciler bunu düşünmemiz lazım. Bir de tavafın manasını, tavafa giriyoruz ya, tavaf tamam 7 şarttan ibarettir diyoruz ama tavafın yapılma şeklini çok iyi bilmemiz lazım. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hacer-ül Esved'in karşısına geçtiğinde istilam ediyor, selamlıyor. Bismillahü Allahu Ekber deyip o hemen yeşil ışığın karşısında, tam yeşil ışık Hacer-ül Esved'in karşısında niyet ediyoruz. Niyet edilmesiyle her zaman söylüyorum, götüren imamlarımız veyahut da hocalar veyahut da rehberler götürdüklerinde ta Bab-ı Selam kapısında daha Kabe'ye girerken deniliyor ki, derler ki umrecilere, siz gözünüzü hep aşağı doğru bakınız. Yani karşıya bakmayınız. Biz ne zaman karşıya bakın dediğimiz zaman siz o zaman bakarsınız. O şekilde hareket edilir ya, Bab-ı Selam kapısına girdik. Nereye kadar gideceğiz? Hacer-ül Esved selamlama yerine kadar giderken tabi o anda hocalar olsun, rehberler olsun derler ki başınızı kaldırın Kabe karşıda. O zaman işte dün de anlattım, anlatmaya devam ediyoruz. Ne kadar hayırlı dualarınız var ise şimdiden hazırlayın, şimdiden niyet edin. Bütün eşinizi, dostunuzu, sevdiklerinizi, annenizi, babanızı, yani kısacası başta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam unutmayın. Bütün peygamberleri, evliyaları, asfiyalar, her şeyi niyet edin. Niyet çok mühim. Niyetinizi geniş tutun. O anda Kabe'yi gördüğünüz an, Ya Rabbi şu ana kadar yapmış olduğum bütün günahların affı için ve şu ana kadar yapmış olduğum bütün hayır duaların kabulü için, senin rızan için Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi, tüm ehli imanı ve tüm sevdiklerimizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ya Rabbi Kabe'yi ilk gördüğünde senden ne kadar hayırlı dualar istemişse bizler de o dualar istiyoruz. Bizlere de ihsan eyle Ya Rabbi, lütfeyle, ihsan eyle. Kabe'ye baktığında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ya Rabbi ne kadar şerlerden ve şerlerden içtinab etmişse bizler de o şerlerden ve şerlerden içtinab ediyoruz. Bizleri de muhafaza eyle Ya Rabbi. Yani kısacası öyle uzun tutacaksınız, önceden uzun tutacaksınız. Hepsini bir anda Kabe'yi gördüğünüz zaman o duanızı ne yapacaksınız? Rabbime bildireceksiniz, arz edeceksiniz. Arz edeceğiz inşallah. Şimdi başladık tavafa. Tavafın manası, değerli dinleyiciler, biliyorsunuz burada tavaf ederken Kabe'yi sol kalbimi, yani sol tarafa alıyoruz. Kalbimiz zaten solda ya. Kalbimizle Kabe'yi bir ne minel kalbi ilel kalbi sebila düsturuyla, kalpten kalbe yol var ya, Kabe'den kalbimize yol oluşturacağız. Yani kalbimizi Kabe'ye bağlayacağız. Bütün zerreler, atomlar, elektronlar, nötronlar, nasıl böyle kainattaki bütün her şey, bütün mevcudat, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her şeyi nasıl Allah'a zikrediyorsa biz de aynı o zikre dahil olacağız. Kainatın zikrine dahil olacağız. Kalbimizi Kabe'ye bağlayarak, Kabe'yi düşünerek, Kabe'ye bakarak tavaf edeceğiz. Düşünerek tavaf edeceğiz. Öyle gelişi güzel dönmek değil, bütün kainatın zikrini orada temsil edeceğiz. Zerrelerin, elektronların, nötronların, atomların, kısacası büyük gezegenlerin, ondan sonra ayın, güneşin, şemsin, ondan sonra şemsin, şumusun, bu gibi büyük zerreden kürrelere kadar her şeyin zikrini temsilen ne yapacağız? Kalbimizi sol taraf alarak soldan sağa doğru tavafımızı başlayacağız. Tavaf öyle geniş manada düşüneceğiz. Yani dönmek, ya döndüm bittim, döndüm bittim yok. Öyle düşündüğünüz zaman sadece döner biter, döner biter. Hiçbir sevap da kazanmazsınız. Ama bütün kainatı niyet ederseniz, düşünün kainatta ne kadar zerreler varsa, elektronlar, nötronlar,

Büyük gezegenle sayamayacağımız hassiz derecede o mahlukatın zikrini temsilen yaparsak, onu da bir de 100.000'le çarparsanız sevabını düşünebilir misiniz? İdraki muali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Yani anlayamayız. Onun verecek olan Rabbimdir. Üd'ûnü estecib leküm, dua edin kabul edeyim buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz de o anda her şeyi ona bağlayarak kalbimizi Kabe zaten Rabbimin evi ve onun rızası dairesinde döndüğümüz zaman bütün kainatın zikrini temsilen dönersek bir de 100.000'le çarptığınızda düşünün, hesaplayabilir miyiz? İşte tavaf bu demektir. Tavaf öyle gelişi güzel, ben arkadaş 7 şaf yaptım, bir döndüm, 2 döndüm, 3 döndüm, eline tesbih al, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 öyle yok, öyle yağma yok. O zaman 1 2 3 4 5 sevap alırsın, 1 2 4 5 6 7 sevap alırsın, alırsın da. Ama kainatı düşünerek yaptığın bir tavaf nerede? 1 2 3 4 5 6 7 deyip hemen geçiştirip o şekilde tavaf nerede? Onun için diyoruz ki umrenin faziletini düşünün. Umrenin manasını anlayın, tavafın manasını, Safa ile Merve arasındaki sayın hakikatini, tıraş olmanın anlamını, yani bu gibi şeyleri manen yaşamak, ruhan hissetmek, gönül dünyasında hayatlandırmak gerekir değerli dinleyiciler. Yoksa yani kısacası niyet çok mühim. Bir de Safa ile Merve arasında neler olmuş? Safa ile Merve arasında Hazreti Hatice validemiş gitmiş gelmiş, su yok mu, su yok mu, su yok mu, İsmail'in susuzluktan ölecek, su yok mu? Bak Hacer validemizi orada ne yapacağız? Hayat, yani canlandıracağız, sanki biz orada bir Hacer validemiz ve bizim İsmail'lerimiz ölecek. İsmail'lerimiz nasıl ki İsmail aleyhisselam o zaman çocukken susuzluktan veyahut da herhangi bir şekilde bir şey yemeden öyle o şekilde can çekişiyorsa, bizim İsmail'lerimiz de, bizim arkadan vatanlarımızda, memleketimizde İsmail'lerimiz var, manen ölüyorlar. Karşı, yani o İsmail'lerin karşısında müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evlatlarımız yanıyor, imanımız tutuşmuş yanıyor. İşte o Hacer validemiz nasıl susuzluğu yok etmek için 4 defa gitmiş, 3 Safa ile Merve'ye 4 defa gitmiş, 3 defa gelmiş ise, biz de İsmail'lerimizi kurtarmak için ya Rabbi, ya Rabbi karşımız evlatlarımız o dinsizlik ateşinde yanıyor, İmanımız tutuşmuş yanıyor, onu söndürmek için ya Rabbi bize güç ver, kuvvet ver ya Rabbi. Ya Rabbi dinsizlik ateşini söndür Allah'ım. Evlatlarımızı, sevdiklerimiz o dinsizlik ateşinde yanıyor. Yakma Allah'ım. İbrahim Aleyhisselam'ı nasıl yakmadıysan bizleri de cehennem ateşinde yakma Allah'ım diyerek ne yapacağız? Safa ile Merve arasında say yapacağız. Gideceğiz, geleceğiz, koşacağız. Sağa sola bakacağız. Yani nerede kimse yok mu? Kimse yok mu? Su yok mu? İsmail Aleyhisselam'ı kurtarmak istiyorum. Ya Rabbi sen büyüksün dediğinde 7. şaftın sonunda Cebrail Aleyhisselam ne yapıyor? İsmail Aleyhisselam'ın ayaklarının altında işte o bütün dünyaya şu anda yetiyor ve yetecek olan zemzem suyunu Cenab-ı Hak ihsan ediyor, lütfediyor. Ve ayaklarının dibinde zemzem çıkıyor. O zaman hemen ne yapıyor Hacer validemiz? Zemzem diyor, etrafını çeviriyor ve şu andaki bütün dünyadaki Müslümanların götürmüş olduğu zemzem suyunu İsmail Aleyhisselam'ın Hacer validemizin gayreti, sabrı ve neticesinde İsmail Aleyhisselam'ın zaten o da bir peygamber, Cenab-ı Hak ona lütfediyor, ihsan ediyor. İşte Safa ile Merve arasındaki sayın hakikatını bu şekilde düşünmek lazım. Yoksa giderim gelirim, giderim gelirim, giderim gelirim diye bitirmek için gayret sarf ederseniz 7 sevap kazanırsınız. Fazla sevap, yani sevap kazanırsınız da onun mahiyetini tam manasıyla huruhen hissetmiş olmazsınız. Gönül dünyasında hayatlandırmazsanız yani çok şey kaybederiz. Niyetinizi çok büyük tutacaksınız. Yani Safa ile Merve arasındaki sayın hakikatını Hacer validemiz gibi gidip geleceğiz. Kendimiz gibi değil. Kendimizi Hacer validemizin yerine koyacağız. O şekilde gidip geleceğiz. Yani manen yaşayacağız. Ruhen hissedeceğiz. Gönül dünyamızda hayatlandıracağız. Manen yaşamak, ruhen hissetmek, gönül dünyasında hayatlandırmak
Hacer validemiz gibi say yapmak lazım der dinleyiciler. Say.

İşte değerli dinleyiciler, Hacer validemizi bu şekilde say yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Ve yedinci şeyden sonra, gidiş gelişten sonra Merve'de sona erer. Hemen tıraşlarımız olup ne yapıyoruz? Değerli dinleyiciler, umreden çıkmış oluyoruz. Cenab-ı Hak umremizi, umrenelerimizi kabul eylesin inşallah. Müslümanın ömründe bir defa umre yapması bizim mezhebimize göre, Maliki mezheplerine göre müekket sünnet. Yani Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise farz. Demek ki ömrümüzde bir defa da olsa umre yapmamız gerekiyor değerli dinleyiciler. Şimdi İmam Şafii Hazretleri ve İmam Ahmed bin Hanbel bu ayeti hac ve umre görevini yerine getirin şeklinde bir emir olarak anlamışlar. Umrenin farz olduğu içtihadında bulunmuşlar. Yani İmam Şafii ile İmam Ahmed bin Hanbel. Ayrıca şu rivayetleri de görüşlerine delil olarak almışlar. Demiş ki Hazreti Ayşe, ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ın Resulü, kadınların cihat yapması gerekli midir diye sormuş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, onlara içinde savaş bulunmayan cihat yani hac ve umredir, gereklidir buyurmuştur. Demek ki umre küçük bir hac. Ama niyetimiz çok güzel olması lazım. Sahih olması lazım. Yani onlar gidiyor, başkaları gidiyor, o gitti, bu gitti, falan gitti, filan gitti değil. Yani Allah rızası için umreye gideceğiz. İşte o küçük hac sevabını kazanacağız. Sahabeden yine Ebu Rezin el-Ukeyli der ki, Ukeyli, ey Allah'ın elçisi, babam ihtiyar bir insandır. Ne hac ne de umre yolculuk yapmaya gücü yeter, ne yapması gerekir diye sormuş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da babanın yerine sen hac ve umre görevi yap buyurmuştur. Böyle olduğu zaman insan ne yapabilir? Annesi babası gidemez ise, yatalaksa, hayatında hiç defa gitmemişse ne yapacak? Hani o babalarının ve gidemeyenler yerine hac ve umre yapabilirler değerli dinleyiciler. Şimdi yine der ki Cabir İbni Abdullah'ın bildirdiğine göre bir sahabi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ey Allah'ın elçisi umre farz mı diye sormuş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da hayır, umre yapman senin için daha hayırlıdır buyurmuş. Yani umrenin farz olduğu içtihadında bulunanların görüşlerine delil olarak zikrettikleri hadiste geçen umreye küçük hac denilmesini sevabını beyan içindir. İşte değerli dinleyiciler, peki haccın ancak hac aylarında yapılabildiği gibi karşılık umre için belirlenmiş bir herhangi bir zaman yok. Dedik ya, zaman herhangi bir zaman belirlemeden yapılan ibadet, bir nevi umre. Rabbim inşallah güzel bir şekilde yapmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Umre yapmak isteyen kimse, şimdi umreye yeni kayıtlar yapılıyorlar, kayıtlar yaptırdılar, yaptırıyorlar, yapacaklar inşallah, onlar da gidecekler. Mümkün mertebe umre yapılışı, saç sakal tıraş olunur umreden önce. Erkekler bıyıklarını düzeltir, tırnaklarını keser ve boy abdesti alırlar. Boy abdesti alma imkanı yoksa abdest alırlar. Vücuduna güzel koku sürünür tabi ihrama girmeden, niyetlenmeden önce. Erkekler mümkün mertebe iç çamaşırları olmayacak ihramda. Alt üst çamaşırlar olmayacak. Elbise ve ayakkabılarını çıkarırlar. O rida dediğimiz iki parça ihram örtüsü var ya, ona bürünürler. Erkekler bu şekilde. Yani ayaklarında çorap olmayacak, başlarında takki olmayacak, içlerinde iç çamaşırlar olmayacak. Yani o iki parça dediğimiz ihram örtüsüne bürünecekler. Ridanın, yani bu ihramlar uçlarını birbirine bağlamak veya iğneyle tutturmak mekruhtur. Ona dikkat edin. Yeni gidenler, yeni gidecek olan umrecilerimize buradan sesleniyorum. Yani ihramlarınızın uçlarını bağlamayın veya iğneyle tutturmayın. Nedir? Bağlamak ve iğneyle tutturmak mekruh. Ayaklarının arkası ve üzeri açık terlik giyersiniz. Ayaklarınızın mesela ayakların arkası ve üzeri açık terlik giyerler. Bele kemer bağlamada, sırta çanta almada ve şemsiye kullanmada bir sakınca yok. Yani kemerinizi bağlayabilirsiniz. Sırtınıza çanta alabilirsiniz ve şemsiye de kullanabilirsiniz. Kadınlar elbise ve ayakkabılarını giymeye devam ederler. Başlarını açmazlar, yüzlerini de örtmezler.
Şimdi kadınların zaten ihram olarak kendi elbiseleri ihramlar oluyor her zaman, bunları bilsinler. Yani yüzlerinde tanınmayacak bir şekilde yüzlerini örtmeyecekler. İhramın sünneti niyetiyle iki rekat ihram namazını kılarsınız. Önce iki rekat namaz kılınır. Şeye gitmeden önce, mesela diyelim ki Mekke, direkt Mekke'ye gidenler havaalanında iki rekat ihram namazı kılınır ve niyet edilir. Namazın birinci rekatında Fatiha suresinden sonra Kafirun suresini, ikinci rekatında ise yine Fatiha suresinden sonra İhlas suresini okuyabilirsiniz değerli dinleyiciler. İşte umre yapmak isteyen kimse, afaki ise mikat sınırlarını geçmeden, yani hıl bölgesinde ikamet ediyorsa bulunduğu yerde, harem bölgesinde bulunuyorsa hıl bölgesinde mesela Tenim'e giderek ihrama girebilirler. İhrama niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle girilir. Niyet, umre yapacağın kalben belirilmesi demektir. Mesela niyetin, Allah'ım ne diyeceksiniz? Şimdi umreye gidecekler var ya, 5 Ekim'de, 10 Aralık'ta, 2 Ocak'ta. Ya Allah'ım umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu kabul buyur diyerek diliyle ifade edilmesi müstehap. Niyet ettikten sonra telbiye diyoruz ya, telbiye. Lebbeyk, buyur lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Yani al, buyur Allah'ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümdarlık sana mahsustur. Senin ortağın yoktur diyerek telbiye getiririz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyerek buna telbiye denir. 3 defa telbiye getirilir, 3 defa tekbir getirilir, 3 defa da salavat getirerek ne yaparız? Yani ihrama girmiş ve ihram yasakları başlamış olur. Ondan sonra, niyetten sonra ihram yasakları devam eder değerli dinleyiciler. Şimdi tabi bu arada yine size güzel bir eser gönderelim. Fazla böyle anlatımla boğmayalım sizi inşallah. Güzel bir eserle. Cenab-ı Hak gittiğinizde size nurlar yağacak. Nurlar Allah'ın izniyle. Yani yeter ki siz niyeti, yani ruhen yaşamayı, manen böyle ruhen kendinizi alıştırın, manen yaşayın, kalben Cenab-ı Hakk'a kendinizi bağlayın, o zaman nurlar yağar istiniz Allah'ın izniyle.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Şimdi Mekke'ye varıncaya kadar vasıtalara binişte ve indiği yerde kafilelerle karşılaştığınızda, şehirlere girdiğinizde, akşam ve sabah, gece ve gündüz vasıtada yürürken, otururken, yatarken, ayaktayken, inişte, yokuşta, mekan değiştikçe ve farz namazların arkasında her fırsatta ne yapacağız? Telbiye getireceğiz işte yani. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah ve Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Daha sonra Allah

ve sellim. Yani telbiye, tekbir ve salavat. Yüksek sesle söyleyerek yolculuğunuza devam edeceksiniz değerli dinleyiciler. Mekke'ye vardınız. Yani varıncaya kadar vasıtalara binişte, vasıtalar inişte, kafirlerle karşılaştığınızda, şehirlere girdiğinizde, akşam ve sabah, gece gündüz hiç fark etmez. Vasıtada yürürken, otururken, yatarken, ayaktayken, inişte, yokuşta, her yerde bunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. İşte telbiyeyi her söyleyişte 3 defa tekrarlamak, sonra tekbir, tehlil ve salavat-ı şerif okumak müstehaptır değerli dinleyiciler. Geldik, Mekke'ye yaklaştık. Haram bölgesine girince, Allah'ım burası senin haremindir. Unutmayın. Harem bölgesine giriyoruz ya. Allah'ım burası senin haremindir. Emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl. Beni dostlarından ve itaatkar olanlardan eyle diye dua edersiniz. Dua edeceksiniz. Unutmayın. Tekrar ediyorum. Mekke'ye yaklaşıp harem bölgesine girdiğinizde Allah'ım amin deyin. Ve bir taraftan da ezberleyin. Allah'ım burası senin haremindir. Emin kıldığın yerdir. Beni cehenneme girmekten koru. Kullarını dirilttiğin gün beni azabından güvende kıl. Beni dostlarından ve itaatkar olanlardan eyle dua diye dua ederiz. Bu duayı unutmayın değerli dinleyiciler. Bir de şu var. Mekke'ye abdestli girmek sünnet. Abdestli girmek sünnet. Mümkün mertebe abdestli olun. Gündüz girmek müstehap. Mekke'de otele veya eve yerleşip dinlendikten sonra mümkünse boy abdesti alacaksınız. Mümkün değilse abdest alacaksınız. Yaya veya vasıta ile Mescid-i Haram'a gider. Yolda tekbir, tehlil, telbiye ve salavat-ı şerife getirirsiniz. Yani Kabe'yi görene kadar. Umre için gitmişsiniz, Mescid-i Haram'a gittiğinizde yolda tekbirler, tehliller, salavat-ı şerifler getireceksiniz. Tavazu ve saygıyla tekrar duada dua. Dua her şeyde, her adımınızda dua yapacaksınız. Unutmayın, dua, dua, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Üd'uni estecib leküm. Dua edin, kabul edeyim diyor Cenab-ı Hak. Dua edin, kabul edeyim diyor. Öyleyse bizler de dua edeceğiz. Dua. Yani tevazu ve saygıyla Mescid-i Haram'a girdik. Allah'ım rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru diyerek dua ederek Mescid-i Haram'a gireceğiz. Allah'ım rahmet kapılarını bana aç ve beni kovulmuş şeytandan koru diyerek dua ederek Mescid-i Haram'a gireceğiz. Peki Beytullah'a görünce ne yapacağız? Beytullah'a görünce de değerli dinleyiciler 3 defa tekbir ve tehlil getirir ve şu duayı okuyacağız. Amin deyin. Amin, amin, elfü elfü amin, binlerle amin deyin değerli dinleyiciler. Amin diyelim. Beytullah'a gördüğümüzde 3 defa tekbir ve tehlil getirir. Yani önce Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek dedikten sonra şu duayı okuyacağız değerli dinleyiciler. Tabi başka dualar da okuyabilirsiniz ama Allah'ı noksan sıfatla, Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü Ya Rabbi sana mahsustur. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Ya Rabbi sen büyüksün. Allah'ım bu senin evindir. Onu sen yücelttin. Sen şereflendirdin. Sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini ve değerini artır. Ya Rabbi onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah'ım sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım sen her şeyden yücesin
ve her şeyden üstünsün. Tabii ki bu duayı yaparız. Duayı esasında isterseniz bir daha bu duayı ben okuyayım. Yani bu duayı yapayım, siz de amin deyin. Beytullah'ı görünce 3 defa tekbir ve tehlil getirir ve şu duayı okuruz. Ama bildiği başka dualar da okuyabilirsiniz. Tavafa başlamadan önce telbiye keseceksiniz. Tavafa başlamadan önce telbiye kesilir. Yani Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü sana mahsustur. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Ya Rabbi, sen en büyüksün. Allah'ım, bu senin evindir. Onu sen yücelttin, sen şereflendirdin, sen değerli yaptın. Onun yüceliğini, şerefini, değerini artır. Ya Rabbi, onun değerini artıran, onu şereflendiren, ona saygı gösteren kimsenin şerefini, saygınlığını, heybetini, yüceliğini ve iyiliğini artır. Allah'ım, sen selamsın ve selamet ancak sendendir. Bizi selametle yaşat ve selamet yurdun olan cennetine koy. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen her şeyden yücesin ve her şeyden üstünsün. Ve Hacer ve Esvet hizasına geliriz. Yönümüz ona döneriz değerli dinleyiciler. Ellerimizi omuz hizasına kadar kaldırıp Bismillah, Allahu Ekber diyerek Hacer Esved'i selamlarız. Tekbir, tehlil ve tahmid getirir. Kalabalık değilse de, kimseye eziyet vermeyecekse Hacer Esved'i öperiz. Ama şu anda öpmemiz mümkün değil. O kadar izdiham var ki, Allah korusun, çok vahim neticeler olabilir. Mümkün mertebe uzak durun. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı çağırıyor. Ya Ömer, biliyorum sen güçlüsün, kuvvetlisin. İstediğin zaman Hacer-ül Esved'i öpersin ama yapma diyor. Eziyet verme. Eziyet haramdır. Geriden Bismillah, Allahu Ekber de, ellerini kaldır ve sağ elin, o avucun içini öp diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte yani kalabalık değilse, kimseye eziyet vermeyeceksek öpebiliriz. Ama kalabalıksa, eziyet vereceksek olmaz. Uzaktan Bismillah, Allahu Ekber diyeceğiz. Yani İslam sünnet, insanları itip kalkmak, eziyet etmek günah, haram. Hangisini istersiniz? Bir vacip bin sünnete bedel, bir farzda bin vacibe bedel. Onun için yani Hacer-ül Esved'i öpmek sünnet. Ama insanlar itip kalkmak, eziyet vermek ne? Günah, haram. Sünneti ifa etmek için insan günaha girilmez ki, harama girilmez ki. İşte umre tavafı yapmaya niyet eder. Ya Rabbi, ben umre tavafını yapmak istiyorum. Bana kolay kıl ve benden kabul eyle niyetini yaptıktan sonra, Allah'ım senin için umre tavafını 7 şart olarak yapmak istiyorum. Allah'ım senin için umre tavafını 7 şart, bir şart, 7 şart bir tavaf oluyor. 7 şart olarak yapmak istiyorum. Onu benim için kolaylaştır ve kabul eyle diyerek yapması müstehaptır değerli dinleyiciler. Yani ne diyeceğiz? Allah'ım senin için umre tavafını 7 şart olarak yapmak istiyorum. Onu benim için kolaylaştır ve kabul eyle. Tavafı Kabe'yi soluna alıp hatimin dışından dolanarak, o da Hicr-i İsmail'i var. Yani o şey tabi tamamen Kabe'nin dışında. Her şafta Rükn-i Yemani'ye geldiğimizde Bismillah, Allahu Ekber diyoruz. Sağ elimizi kaldırıyoruz. Ve oradan meleklerin, orada Cebrail aleyhisselam ve 70 bin melek, hatta daha da fazla meleklerin beklediğini, Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında bizim şu duamızı aynen yapıyorlar. Onlar da bizimle beraber tekrar ediyorlar. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azabennar ve edkınlel cennete ma'al ebrar ya azizu ya gaffar ya zel celali vel ikram
Ya zel celali vel ikram, ya erhamer rahimin, ya ekremel ekremin, ya mucibet davat, istecib dua ya Allah, ya Allah. Allahümme la tuhricna mined dünya illa ma'aşşehadeti vel iman. Yani Rükn-i Yemani'den değerli dinleyiciler Hacerül Esved'e kadar bu şekilde duamızı tekrar ederiz. Onun için yani Rükn-i Yemani istilam ise müstehap, Rükn-i Yemani öpülmez, diğer köşeler istilam edilmez değerli dinleyiciler. Sadece Rükn-i Yemani istilam edilir, selam verilir Rükn-i Yemani'ye. Rükn-i Yemani öpülmüyor, diğer köşelerde de selam verilmiyor. Sadece selam Hacer-ül Esved'e Bismillah Allahu Ekber denilir. Eğer müsaitse, kimse yoksa müsaitse öpülür ama değilse geriden Bismillah Allahu Ekber diyerek istilam edilir. Tavaf sırasında mesela duaları veya bildiği duaları okur. En güzel dua, kitaba bağlı kalmadan bildiğiniz dualarda okuyabilirsiniz. İçinizden, kalbinizden, ruhunuzdan ne geçiyorsa bütün duaları yapabilirsiniz. Yani Kur'an okuyabilirsiniz, Cevşen okuyabilirsiniz. Mesela İsmi Azam duasını yapabilirsiniz. Tercüman İsmi Azam duasını mesela Ya Cemili Ya Allah veyahut da Subhaneke Ya Allah Taaleyte Ya Rahman Ecirna minen nar biafike ya Rahman. Subhaneke ya Şafi, taleyte ya Muafi. Ecirna minen nar biafike ya Rahman. Bu gibi. Veyahut da ya Cemilü ya Allah, ya Garibü ya Allah, ya Mücibü ya Allah, ya Habibü ya Allah gibi. Yani tek bir tehlil veyahut da Kur'an veyahut da Cevşen okuyabilirsiniz. Yani o sizin tamamen halet ruhanize bağlı. Değerli dinleyiciler, bu tavafın ilk 4 şartı farz. 4 defa dönüyoruz da farz. Yani burada kesinlikle ve kesinlikle tavafta avret yerlerini örtmek, tavafı Kabe'yi sonuna alarak yapmak, tavafı Hacer-i Esved'in hizasından başlamak, tavafı hatimin dışından dolanarak yapmak, hatim dediğimiz yani içine girmiyor, orada Hicr-i İsmail'i var, oraya girmiyoruz, onun dışından yapıyoruz. Gücü yetenin tavafı yürüyerek yapması ve şaftı 7'ye tamamlaması vacip. Bunlardan biri terk edilirse yani ceza gerekir. Dem dediğimiz bir kurban kesmesi gerekir değerli dinleyiciler. Onun için mümkün mertebe eksik yapmayın. Mümkün mertebe yani abdestli olmak, zaten abdest olacaksınız. Abdestli olarak yapmak, avret yerlerini örtmek, tavafı Kabe'yi soluna alarak yapmak, Kabe'ye şöyle bakmak, bakarak yapmak, Hacer-i Esved hizasında başlamak, tavafı hatimin dışından dolanarak az önce bahsettiğim gibi gücü yetenin tavafı yürüyerek yapması ve şaftı 7'ye tamamlamak vacip. Bunlardan biri terk edilirse ceza gerekiyor. Şimdi tavaf 7 şafta tamamladıktan sonra mültezemde ve hatime dua, mültezem dediğimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu Kabe'nin kapısıyla Hacer-ül Esved arasında Kabe'nin orada mültezem deniyor. Orada yapılan duayı Cenab-ı Hak reddetmiyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her iki elini yukarı kaldırır, sağ yanağını koyar, ağlayarak dua edermiş. Yani mümkünse makam İbrahim'in arkasında değilse uygun bir yerde 2 rekat tavaf namazı kılarsınız. Bu namazı kılmak vaciptir. Namazdan sonra dua eder, peşinden zemzem içersiniz. Ondan sonra Hacer-ül Esved istilam eder çıkarsınız. Tekrar umrenin sayını yapmak üzere Safa'ya gidersiniz. Yönünüzü Kabe'ye döner. Tekbir, tehlil, tahmid ve salatü selam getirir, dua eder. Say yapmaya niyet eder. Niyetini şöyle yaparsınız. Say yaparken Allah'ım senin rızan için Safa ile Merve arasında 7 şaft olarak umrenin sayını yapmaya niyet ediyorum diyerek yapmanız müstehap olur. Allah'ım senin rızan için Safa ile Merve arasında 7 şaft olarak veyahut da Allah'ım umrenin yani sayını yapmaya kısa olarak da yapabilirsiniz. Allah'ım senin rızan için umrenin sayını yapmak istiyorum. Bana kolay kıl ve benden kabul eyle. Yani sayını 7 şaft olarak Safa'da başlayıp Merve'de bitirir. Say yaparken bildiğiniz aklınızdan, ruhunuzdan, kalbinizden, latifelerinizden ne geçiyorsa kitaba bağlı kalmadan kitapla da yapabilirsiniz.
kitaba bağlı kalmadan yapabilirsiniz. Sessizce tekbir ve tehlil getirir veya Kur'an okursunuz, cevşen okursunuz. İki yeşil ışık gelir, ışık arasında hervele, yani erkekler böyle koşar adımlarla yeşil ışıkta koşarlar. Sa'yı tamamlayınca Merve'de dua edersiniz. Değerli dinleyiciler, yani umrenin sa'yı vaciptir. Terk edilirse yine den dediğimiz ceza, yani kurban gerekir. Buna da dikkat edin. Berberde veya evde ya otelde saç tıraşı olur veya saçlarını kısaltırsınız. Böylece ihramdan çıkar ve bu şekilde umre ibadetini yapmış olursunuz değerli dinleyiciler. Kadınlar remel ve herbere yapmazlar, koşmazlar. Tekbir, tehlil ve telbiyede seslerini yükseltmezler. İhramdan çıkmak için saçların ucundan parmak ucu kadar kesmeleri yeterli. Kadınlar onlar kendiler bilirler. O durumlarda oldukları takdirde tavaf yapmazlar değerli dinleyiciler. Evet, bugünlük bu kadar diyorum. Yani selam ve dua ile diyoruz. Güzel bir eserle. Karşılıklı tabi olsanız tekrar soru sorardınız, biz de cevap verirdik, ama bu şekilde yaparsanız Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanır, manen ve ruhen ibadetinizi, yani umre ibadetini yerine getirmiş olursunuz değerli dinleyiciler. Oluruz inşallah. Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ve güzel bir eserle ne yapalım, devam edelim. Bu güzel eser geçen sene 18 Aralık'ta, 19 Ocak'ta, Şevval'de, Ramazan'da ayında gidenler, şu anda tekrar 11 Ağustos'ta, 5 Ekim'de, 10 Aralık'ta gidecek olan tüm umrecilerimize gelsin bu güzel eser. Evet, bakalım güzel bir eser ayarlayacağım sizler için. Evet, bu güzel eser saydıklarım bütün umrecilerimize gelsin inşallah.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

0: hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dâreyn sona erdi.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

0: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Yar yüreğimi dağlar, sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi dağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo.

Yaklaş ey gönül dostu. Biraz daha yaklaş. Şu dünyanın gürültüsünü, zihnindeki o bitmek bilmeyen uğultuyu sadece birkaç dakikalığına kapının dışında bırakalım. Derin bir nefes al. Omuzlarındaki o görünmez yükü serbest bırak. Dişlerini sıkmayı, alnını çatmaları bırak. Neden burada olduğunu biliyorum. Belki şu an elinde bir telefon tutuyorsun ya da bir ekrana bakıyorsun ama kalbin, evet o nazargahı ilahi olan kalbin bambaşka bir yerde. Belki kendini yoğun bir sisin içinde yürüyormuş gibi hissediyorsun. Yorgun uyanıyor, yorgun uyuyorsun. Göğsünün tam ortasında, iman tahtanın üzerinde sanki ağır bir değirmen taşı var. Ve ne kadar dua edersen et, ne kadar fısıldarsan fısılda, sesin sanki dipsiz bir kuyuya düşüp kayboluyor gibi. Hatta bazen o en mahrem anlarında görmezden gelindiğini hissediyorsun. Gökyüzüne bakıp içinden geçiriyorsun. Allah'ım beni duyuyor musun? Beni unuttun mu? Şimdi beni can kulağıyla, kalbinin işiten yanıyla dinle. Bu sessizliğin ardında muazzam bir sır saklı. Kur'an-ı Kerim'in 93. suresi olan Duha suresinin satır aralarında gizlenmiş bir hakikat var. Pek çok insan bu ayetleri okur, dillerinden dökülür ama çok azı içindeki o manevi simyayı kavrar. Çok azı bu sözlerin tam da senin şu an hissettiğin gibi hisseden, daralmış, kaps haline girmiş bir kalp için özel bir şifa olarak indirildiğini bilir. Bakış açında, hadiseleri yorumlayışında gizli bir engel, bir gölge var. İşte bu gölge, şu an içinde bulunduğun bekleme sürecini bir işkence odası gibi hissetmene neden oluyor. Oysa hakikatte burası bir halvetgah, bir hazırlanma odasıdır. Bugün çözeceğimiz sır işte budur. Ya sana duyduğun bu sessizliğin boşluk olmadığını söylesem, ya sana şu an içinde bulunduğun bu karanlık anın aslında en büyük mucizenin filizlendiği bereketli bir toprak olduğunu söylesem. Duha suresinin 4. ve 5. ayetlerindeki o muazzam vaade yürüyeceğiz seninle. Ama o aydınlığa varmadan önce karanlığa, o geceye bakmalıyız. Bu karanlık kuşluk vaktinin aydınlığını doğuracak olandır. Ama aydınlığı görmek için gecenin neden bu kadar uzun sürdüğünü anlamamız gerekir. Unutma ki yaratılmışların en şereflisi, sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed bile vahyin kesildiği, göklerin sustuğu o fetret dönemini yaşadı. Günlerce, gecelerce Cebrail gelmedi, ilahi kelam sustu. Dünyanın fısıltıları, müşriklerin alaycı sesleri yükselmeye başladı. Rabbi onu terk mi etmişti? Darılmış mıydı? Cevap anında gelmediğinde, insanın sevilmediğini düşünmesi, o acziyet içindeki beşeri korkusu ne kadar da tanıdıktır. Sen de bir işaret arayarak kaydırıp duruyorsun ekranları. O endişeden, o hüzünden bir çıkış yolu arıyorsun. Aziz dostum, şu an keşfetmek üzeresin ki sen hazırlanıyorsun. Her şey yoluna girecek, hatta yoluna girmekle kalmayacak, hayal ettiğinden çok daha güzel olacak. Ama bu müjdeyi kalbine indirebilmek için önce bu gecikme hakkında kendi kendine konuşma şeklini değiştirmeliyiz. Manevi alemin, hakikat aleminin nasıl işlediğine dair sana bir sır vereyim. Bu alem çoğu zaman fiziksel dünyanın tam tersi kurallarla işler. Fiziksel dünyada, madde aleminde sessizlik genellikle yokluk anlamına gelir. Bir dostun sana yazmayı bıraktıysa meşguldür ya da kızgındır. Orada bir eksiklik vardır. Ama ruhun aleminde, yaradılan ile yaratan arasındaki o latif ilişkide sessizlik bambaşka bir manaya gelir. Bir düşün. Bir hoca talebesini imtihan ederken ne yapar? Ders anlatırken konuşur, öğretir, sesi gürdür.
Ama imtihan kağıdı talebenin önüne konduğunda hoca susar. Hoca sustuğu için sınıfı terk mi etmiştir? Hayır. Bilakis hoca o an her zamankinden daha büyük bir dikkatle talebesini izlemektedir. Sessizdir. Çünkü talebenin içine ektiği o bilginin, cevabın talebenin kendi içinden çıkmasını beklemektedir. Senin hissettiğin bu ağırlık, geleceğe dair bu endişe, bu daralma, Allah'ın yokluğu değil, O'nun şiddetli ve yoğun varlığıdır. O, senin kendi gücünü, sana bahşettiği potansiyeli fark etmeni bekliyor. Bizim tasavvuf büyüklerimiz, o gönül sultanları derler ki, Allah sana senin ellerinin taşıyamayacağı kadar büyük bir hediye vermek istediğinde, önce kalbini genişletir. Ve çoğu zaman kalbi genişletmenin, o kabı büyütmenin tek yolu, onu biraz kırmak, biraz esnetmek ve bekletmektir. Kabz olmadan bast olmaz, daralma olmadan genişleme gerçekleşmez. Duha suresi iki yeminle başlar. Kuşluk vaktine, o aydınlığa andolsun. Ve dindiği sükuna erdiği zaman geceye andolsun. Yaratıcı neden geceye yemin eder? Neden karanlığın üzerine yemin eder? Çünkü gece olmadan şafağın kıymetini asla anlayamazdın. Şu an kendi geceni yaşıyorsun. Döngünün karanlık kısmındasın. Ama hemen ardından gelen vaade kulak ver. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Zamanının daraldığından endişe ediyorsun. Bu telaşı, bu kaygıyı kalbinin atışlarında hissedebiliyorum. Yaşına bakıyorsun, takvime bakıyorsun. Kendini sanki her şeye sahipmiş gibi görünen başkalarıyla kıyaslıyorsun. Oysa Şeyh-i Ekber İbn-i Arabi'nin dediği gibi, manevi zaman yatay değil, dikeydir. Allah'ın senin hayatını düzeltmesi için zamana ihtiyacı yoktur. O'nun sadece ol demesi yeterlidir ve o şey olur. Kaldırman gereken engel, kendi mantığının Allah'ın hikmetinden daha fazlasını bildiğini sanmandır. Nasıl olacak sorusunu teslim etmelisin. Nasıl olacağı senin vazifen değil, o Rabbinin işidir. Senin vazifen tevekkül etmektir. Her şey döngüler halinde işler. Kara kıştan sonra bahar gelmek için izin istemez. Sadece gelir, çünkü kanun budur. Ve senin baharın da geliyor. Bunu nereden mi biliyorum? Çünkü 5. ayet var. İbn-i Arabi Hazretlerinin üzerinde kalbi taşana kadar tefekkür ettiği o ayet. Kaygı ve umutsuzluk içindeki herkes için nihai müjde. Şifanın tam kalbine, 5. ayete geliyoruz. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Buradaki dile dikkat et. Bu bir ihtimal değil, bir belki değil. Bu bir yemin, bir vaat. Arapçadaki gramer yapısı, bunun gelecekte kesinlikle gerçekleşecek bir olgu olduğunu vurgular. Ama cümlenin ikinci yarısına bak ve sen razı olacaksın. Burada derin bir psikolojik sır, bir gönül ferahlığı sırrı var. Genellikle biz, insanlar asla tam manasıyla tatmin olmayız. Para bulsak kaybetmekten korkarız. Sevgi bulsak reddedilmekten korkarız. Kalplerimiz hep huzursuzdur. Ancak Yaratıcı burada çok özel bir tür vermekten bahsediyor. Yanında huzuru, sekineti getiren bir veriş. Seni rıza makamına ulaştıran, derin bir tatmin hissi yaratan bir nimet. Belki korkuyorsun, işler düzelsen bile, ben artık tadını çıkaramayacak kadar kırgınım diyorsun. Belki evlensem bile yıllarım gitti, ya da o işi alsam bile artık çok yorgunum diye düşünüyorsun. Bu ayet işte o korkuyu silip atıyor. O diyor ki, onarım o kadar tam, lütuf ruhuna o kadar uygun olacak ki, sadece mutlu olmakla kalmayacak, derin bir doyuma ulaşacaksın. Geçmişin travması, gelecek olan sevincin büyüklüğü karşısında yıkanıp gidecek. Hayal ettiğinden daha güzel olacak.
Neden? Çünkü senin hayal gücün hafızanla sınırlıdır. Sadece daha önce gördüğün şeyleri hayal edebilirsin. Ama hakkın hazinesindeki hediyeler gayb alemin.

boşalman gerekiyordu. Bana şöyle diyebilirsin: ey dert ortağım, peki ben beklerken ne yapacağım? Bugün canım yanıyor. Bana sadece gelecek için değil, şu an içinde bir umut, bir reçete lazım. İşte sırrın çözüldüğü, o bahsettiğim gizemli aralığın kapandığı yer burasıdır. Bu zaman çizelgesini hızlandıran özel bir duruş, kalbin özel bir aksiyonu vardır. Frekansını çaresizce kovalamaktan, mıknatıs gibi kendine çekmeye dönüştüren bir hal. Geceden kuşluk vaktine geçtiğini gösteren üç işaret vardır. Şimdi hayatında bu işaretleri aramalıyız. Ve sana o yaklaşan rahmet dalgasıyla uyumlanmanı sağlayacak basit bir günlük pratiği, manevi bir eylem planını bakmalıyız. Bu, kendi tarihine dönüp bakmayı gerektirir. Surenin sonraki ayetleri buna delildir. O, senden hatırlamanı istiyor. Geleceği anlamak için geçmişin bir muhasebesini, bir denetimini yapmalıyız. Kur'an senden körü körüne bir inanç istemez. Senden veriye dayalı, bilinçli bir iman ister. Ve o veri senin kendi hayat hikayendir. Sonraki ayetlerde, yani 6, 7 ve 8. ayetlerde yaratıcı soruyu tersine çevirir. Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında şu an sana 3 özel soru sorar. Bunlar her şeyin yoluna gireceğinin 3 kanıtıdır. Birincisi, o seni bir yetim olarak bulup barındırmadı mı? Benim anne babam var ya da ben artık yetişkinim diyebilirsin. Daha derine kulak ver. Manevi metaforda yetim olmak, kalabalık bir odada kendini yapayalnız hissetmektir. Korunmasız kalmaktır. Dünyanın senin o narin kalbin için çok büyük ve acımasız geldiği o savunmasızlık halidir. Geriye dön, gözlerini kapat ve 10 yıl, 5 yıl öncesine ya da çocukluğuna git. Kendini tamamen savunmasız hissettiğin bir an var mıydı? Kırılacağını sandığın bir an, belki seni paramparça eden bir ayrılık, belki seni korkutan bir hastalık, kimsesiz hissetmiştin ve yine de işte buradasın, hayattasın. Sen zayıfken etrafına o görünmez duvarları kim ördü? O en zor anında seni arayıp soran o dostu kim gönderdi? Ertesi sabah uyanman için göğsüne o gücü kim koydu? O seni barındıran Rabbindi. Eğer seni o zaman koruduysa, şimdi de savunmasız bırakmayacaktır. İkincisi, ve seni yolunu kaybetmiş bulup doğru yola iletmedi mi? Hayatında kaç kez bir yol ayrımında durup tamamen şaşkın hissettin? Belki hangi okulu seçeceğini bilemedin. Belki işini kaybettin ve rızkını nerede arayacağını şaşırdın. Belki manevi olarak kayboldun. Günahların ya da depresyonun bataklığına saplandın. Işıktan uzaklaştın. Pusulasız bir şekilde çölde avare dolaşıyor gibiydin. Ama şimdi kendine bak. Yolunu buldun. Ya da daha doğrusu yol seni buldu. Zihninde bir şimşek çaktı. Sis dağıldı. Geçmişte sana pusula olan zat yön duygusunu kaybetmedi. Seni geçmişteki o karanlık vadiden nasıl çıkardıysa bu geçitten de öyle çıkarıyor. Üçüncüsü, ve seni bir muhtaç halde bulup zengin etmedi mi? Hepimiz maddi sıkıntıyı biliriz. Boş bir cüzdanın endişesini, bizi gece uyutmayan o borcun ağırlığını biliriz. O paniği hatırla. Ve sonra hiç hesap etmediğin bir yerden rızık geldi. Bir kapı açıldı, bir hediye verildi, bir iş bağlandı. Allah sana kendisini hatırlatıyor. Diyor ki, benimle olan geçmişine bak. Seni sonunda hiç yüzüstü bıraktım mı? İşte bu, anksiyetenin psikolojik ilacıdır. Zihnin geleceğe korku yansıtır. Kur'an ise zihnini geçmişteki delillere çeker. Hayatının deseni trajedi değildir. Hayatının deseni kurtuluştur. Bu bizi yolculuğumuzun en kritik kısmına getiriyor. Madem ki onun el-Vehhab, yani karşılıksız veren olduğunu biliyoruz ve o tatminin yolda olduğunu biliyoruz, bugün ne yapmalıyız?

O bekleme döngüsünü kırıp alma dairesine nasıl gireceğiz? Sure 3 talimatla sona erer. Bunlar sadece ahlaki kurallar değildir. Bunlar sıkışmış gibi görünen o kapıları açan manevi anahtarlardır. İşte o gizli mekanizma. Büyütme yasası. Kainat, Allah'ın emriyle yansıma ve büyütme yasası üzerine çalışır. Kalbinde tuttuğun şey bir mıknatıs gibi hareket eder. Sürekli neyin eksik olduğuna odaklanırsan, göklere yokluk diye bağırırsın ve kabın küçük kalır. Ama daha fazlasına hazır olduğunu işaret etmenin bir yolu vardır. Son ayetler, güneşin doğuşunu beklerken tam olarak nasıl davranmamız gerektiğini söyler. 9. ayet. Öyleyse sakın yetimi ezme. 10. ayet. Ve isteyeni sakın azarlama, geri çevirme. Bu hayret vericidir. Yardım isteyen sensin, acı çeken sensin. Ama Allah sana cömert olmanı emrediyor. Neden? Çünkü kendi kalbini iyileştirmenin en hızlı yolu başkasının kalbini iyileştirmektir. Rahmeti hayatına davet etmenin en hızlı yolu başkalarına merhamet etmektir. İş ararken başka birinin özgeçmişini düzeltmesine yardım et. Yalnızsan kimsesi olmayan birini ziyaret et. Paran yoksa elindekinden küçücük bir miktar sadaka ver. Bu ruhunun kutbunu değiştirir. Seni kurban durumundan çıkarıp velimet, yani veren el durumuna getirir. Aleme ben, boşum demeyi bırakır, bende paylaşacak kadar var demeye başlarsın. Ve paylaşana Allah artırarak verir. Ve sonra son ayet. Surenin tacındaki mücevher. 11. ayet. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla anlat. Rahatlamanı engelleyen o gizemli engel manevi unutkanlıktır. Yani istediğin o tek şeye o kadar odaklanmışsındır ki sahip olduğun binlerce nimeti unutmuşsundur. Senden şunu istiyorum. Her sabah günün sorunlarına bakmadan önce yolunda giden 3 şeyi dile getir. Sadece 3 şey. Ciğerlerindeki nefes olabilir. Başının üzerindeki çatı olabilir. Bu güzelliği görebilen gözlere sahip olman olabilir. Bunu konuş, tahdisi nimet yap. Onun lütuflarından bahset. Elhamdülillah, sadece dini bir söz değildir. O bir bolluk frekansıdır. Nimeti andığında Allah'a şöyle dersin. Fark ettim, minnettarım. Ve sana güveniyorum. Ve Allah'ın vaadi mutlaktır. Eğer şükrederseniz, andolsun ki üzerinizdeki nimetimi artırırım. Duha suresi güneşin doğuşuyla başladı. Gecenin karanlığından geçti. Geleceğin geçmişten daha hayırlı olacağını vaat etti. Bunu senin geçmişine bakarak ispatladı. Ve büyük mucize gelmeden önce bile sevinçten bahsetmeni söyleyerek sona erdi. Sabah geliyor dostum. O sessizlik, konuşmadan önceki bir nefesti sadece. O bekletilme, sayılamayacak kadar çok nimetle kıyına vuracak olan dalganın geri çekilmesiydi. Zamanlamaya güven, sessizliğe güven, her şey değişmek üzere ve değiştiğinde hayal ettiğinden çok daha güzel olacak. Bugünden itibaren kalbin hafif, güvenin sağlam olsun ve ruhunun kuşluk vaktine o duhaya çok ama çok yakında şahitlik etmen duasıyla. Bu canlar meclisinden, bu manevi halkadan ayrılmadan önce gel seninle birlikte bir nur dalgası oluşturalım. Enerji sirayet eder, hal bulaşıcıdır ve dua bir ağızdan, bir yürekten edildiğinde gök kapılarını sarsar. Allah sen tükendim dediğinde sana yardımım yakındır, nusretim yakındır diye cevap verir. Her şey düzelecek, sabret. O sana en güzel akıbeti, en hayırlı sonu bahşedecek. Asla yalnız değilsin. Tekrar buluşana dek
Allah'a emanet ol.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 286.

0: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil mi? Der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve, yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm, Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

kimselere anlatamadım derdimi. Sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim. Bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar, sevgili peygamberimize binlerce salat ve selamlar ve Rabbimizin rahmetinin, bereketinin, affının ve mağfiretinin sizlerin üzerine olmasını dileyerek sohbetimize başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi efendim, önce sizlere tefsirini aktaracağımız ayet-i kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Ardından sohbetimize inşallah kaldığımız yerden Ruhul Beyan tefsirimizden devam edeceğiz inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri. A'raf suresi 144 ila 147. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 144 ila 147. ayetlerini birlikte dinledik. Rabbimiz Teala cümlemizden kabul ve makbul eylesin. Ve hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberanı izamın, alinin ve ashabının, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan bütün şühedai İslam öncüleri başta olmak üzere şehitlerimizin, gazilerimizin, hasseten Filistin'de, Gazze'de ve diğer şehirlerde şu iki aylık zaman diliminde rahmeti rahmana şehadet şerbetini içerek kavuşan bütün şehit kardeşlerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazaratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Yüce Rabbimizden kabul buyurmasını ve onların ruhlarına vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bizlere yazıp bıraktıklarından bugünkü sohbet konumuz Tevrat başlığını taşıyor ve Ruhul Beyan tefsirimizin Araf suresinin 144 ila 147. ayetlerine ait tefsirine Rabbimizin izniyle ve onun keremiyle başlıyoruz inşallah. İlk ayetimiz Araf suresinin 144. ayeti kerimesi. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala, ey Musa dedi. Ben risaletlerimle, yani sana verdiğim görevlerle ve sözlerimle seni insanların başına seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Müfessirimiz diyor ki Musa aleyhisselam, hatırlarsanız eğer bundan önceki ayetlerde Rabbimiz Teala'ya söylediği son sözleri şöyle olmuştu. Sana tevbe ettim ey Rabbim ve ben sana inananların ilkiyim. Böyle deyince o, Allah Teala da şöyle buyurdu. Ey Musa, halinin ıslahı ve zatının baki kalması için seni rüyetten, yani beni görmekten men ettimse de buna üzülüp kederlenme. Çünkü seni ben risaletlerimle, yani Tevrat'ın bölümleriyle ve levhalarıyla ve vasıtasız olarak konuşmamla seni zamanında mevcut olan insanların başına seçtim.''

vasıtasız konuşma Hazreti Musa aleyhisselamdan başkasına nasip olmamıştır. Ayet-i kerimede seni insanların başına seçtim denilip mahlukatın başına seçtim denilmemiştir. Çünkü melekler Allah Teala'nın kelamını Musa aleyhisselamın duyduğu gibi vasıtasız olarak duymuşlardır. Bil ki Allah Teala her peygamberi yaratırken bir, iki veya daha çok kemal vasfıyla diğer varlıklardan üstün kılmıştır. Adem aleyhisselamın çamurunu eliyle yoğurduğu zaman bu kemal vasıfların görünmesine müsait kabiliyetleri her peygamberin çamurunun zerrelerine yüklemiştir. Musa aleyhisselam risalet ve konuşma ile seçilmiştir. Ama Nuh aleyhisselamda böyle bir hususiyet yoktur. Rivayete göre Musa aleyhisselam Tur'a çıkıp Allah Teala ile konuştuğu gün üzerinde yünden bir cübbe vardı. Belinde ise liften örülmüş bir kuşak vardı. Dağın üzerinde ayakta durmuş, arkasını da büyük bir taşa dayamıştı. Hak Teala ona, "Ey Musa, seni senden önce hiç kimsenin ulaşamadığı, senden sonra da hiç kimsenin ulaşamayacağı bir makama çıkardım. Seni özel olarak konuşmak için kendime yaklaştırdım," dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, hangi sebeple beni bu makama çıkardın?" diye sordu. Allah Teala tevazuun sebebiyle buyurdu. Musa aleyhisselam Rabbinin kelamının lezzetini duyunca şöyle nida etti. "İlahi, yakın isen sana münacat edeyim, yok eğer uzak isen sana nida edeyim." Hak Teala buyurdu ki, "Ey Musa, ben beni zikredenle beraberim." Musa aleyhisselam Allah Teala ile konuştuktan sonra yüzünü kaplayan nur sebebiyle kimse onun yüzüne bakmaya güç yetiremezdi diyor müfessirimiz. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. "Ey Musa, nübüvvet şerefinden ve hikmetten sana verdiğimi al ve bu nimete şükredenlerden ol." Ettevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir diyor müfessirimiz. "Sana verdiğimi al, yani sana kabiliyet olarak yerleştirdiğim şeyleri ve seni insanlar üzerine üstün kıldığım peygamberlik ve benimle konuşma gibi özellikleri al ve şükredenlerden ol. Çünkü şükür seni Rabbini görme arzusuna kavuşturacaktır. Şükür, andolsun şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım." İbrahim suresi 7. ayeti muktezasınca nimetin de artmasını gerektirir. Ziyade ise güzel davrananlara daha güzel karşılık ve fazlası var. Yunus suresi 26. ayetinin beyanına göre bu nimet, bu fazlalık Allah'ı görmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin tefsirinde şöyle buyurmuştur. Ayette geçen fazlası Allah'ı görmek, güzel karşılık ise cennettir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimeden sonra gelen Araf suresinin 145. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalarda yazdık ve dedik ki bunları kuvvetle tut. Kavmine de onun en güzelini almalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine öğüde ve her şeyin açıklamasına dair diye başlayan ifade, dini bakımdan ihtiyaç duyulacak hükümler ve öğütlerden ne varsa hepsini Musa için

levhalara yazdık. Yani kalemi alaya yaz diye emrettik. Ya da Cebrail'e kalem ile zikret ve Nur Nehri'nin kalemiyle yaz dedik demektir. Musa Aleyhisselam'a verilen levhalar sahih olan görüşe göre 9 tane olup hepsi de yeşil zümrütten idi. Bunların içinde basılmış mühür nakışı gibi Tevrat yazılıydı ve her bir levhanın uzunluğu 10 zira idi. El-Kamus adlı eserde zikredildiğine göre levh kelimesi odun veya kemikten olan geniş sahifedir. Çoğulu ise elvah olarak geçer. Rivayete göre Musa Aleyhisselam'ın Allah'ı görmek istemesi Arefe günü, kendisine Tevrat'ın verilmesi ise Kurban Bayramı günü olmuştur. Mukatil isimli alim demiştir ki, levhalarda şunlar yazılıydı: Ben Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayın, yol kesmeyin, zina etmeyin ve ana babaya asi olmayın. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor: Ve dedik ki, ey Musa, bunları yani bu levhaları kuvvetle, yani ciddiyet ve azimle tut ve kavmine de en güzelini seçmekle vazifelendirmek ve teşvik etmek suretiyle emret, bunların en güzelini alsınlar. Yani bunlarda yazılı olan ahkamın en faziletlileri ile amel etsinler. Müfessirimiz diyor ki, en güzel olanlar azimetlerdir. Güzel olanlar ise ruhsatlardır. Yani bilsinler ki azimet olanın sevabı daha çoktur. Bunlar farzlarla beraber nafileleri de işlemek, zulme karşı durmada sabırlı olmak gibi şeylerdir. Kurtubi demiştir ki, ayetteki en güzeli ifadesi güzeli manasınadır. Bütün emirler güzeldir. Nitekim Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Ayet-i kerimesi de buna delildir. Ankebut suresi 45. ayet. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor: Ey İsrail oğulları, yakında size yoldan çıkmışların yurdunu, yani Firavun ve kavminin Mısır'da bulunan tavanları üzerine çökmüş yurtlarını, Ad, Semud ve benzeri kavimlerin yaşadıkları yerleri, Mısır topraklarını ve Şam'da zorbaların ve Amalika kabilesinin oturduğu toprakları göstereceğim ki ibret alın. Amel etmekle emrolunduğunuz Tevrat'ın hükümlerine muhalefet ederek sizde fasıklardan, yani yoldan çıkmışlardan olmayın. Ayet-i kerimede ahireti istemenin dünyayı istemekten, Allah'ı talep etmenin de ahireti talep etmekten daha güzel olduğuna da bir işaret vardır. Aşıka gereken en güzel olanı seçmektir. Onların yurdu ise cennettir. Allah'ı talepte güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarında oturmaktır ayeti kerimesinden aldığı ilham ile aktarıyor bize müfessirimiz. Zira Kamer suresinde onlar güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarında oturmaktadırlar buyurulmaktadır. A'raf suresinin 146. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalanlamalarından
ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Değerli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayeti kerimenin tefsirine, ayeti kerimede geçen yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım ifadesiyle başlıyor ve şöyle devam ediyor. Burada geçen ayetlerden maksat, Tevrat levhalarında yazılı olan öğütler, hükümler ve diğer tekvini, yani kainatta mevcut olan ayetlerdir. Gösterilmesi vaat edilen yoldan çıkmışların yurtları da bunlardandır. Haksız yere büyüklenenlerin ayetlerden uzaklaştırılmasının manası, kalplerinin mühürlenmesi demektir. Çünkü onlar kibirlerinde ısrar ettikleri için ayetlerin manalarını düşünemez ve onlardan ibret alamazlar. Buna göre ayetin manası şöyle olur: kendilerini büyük sayan ve diğer insanlara karşı kendilerinde bir ayrıcalık ve üstünlük gören kimselerin kalplerini mühürlerim. Onlar enfuste, yani kendi iç alemlerinde ve afakta, yani dış dünyada dikilmiş olan tenzili, yani Kur'an'daki ve tekvini, yani kainattaki ayetlerimden istifade edemezler. Ey İsrail oğulları, sakın onların gittiği yoldan gitmeyin. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz. Onlar haksız yere hak olmayan batıl dinleri ve aşırı zulümleri sebebiyle büyüklenirler diyor müfessirimiz bu ayeti kerimenin tefsirinde. Şehzade Hazretleri demiştir ki, büyüklenme zikredilen ayetlerden istifadeden mahrumiyete ve onları kaybetmeye sebep olduğuna göre bu ayette anlatılmak istenen İsrail oğullarını ayetleri düşünmekten ve onlarla doğru yolu bulmaktan uzaklaştıracak büyüklenmeden sakındırmak ve böylece Tevrat'ın hükümlerine ciddiyetle ve istekle sarılmalarını sağlamaktır. Bu ayet İsrail oğulları kıssasıyla ilgilidir diyor müfessirimiz. Bu ayetin İsrail oğulları kıssası arasında zikredilmiş bir ara cümle olması da mümkündür. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ayetle ümmetinden büyüklenenlerin Kur'an'ın manalarını anlamak ve onlar hakkında düşünmekten mahrum edildikleri haber verilmiştir. Nitekim şöyle denilmiştir: Allah Teala Kur'an'ın hikmetini anlama ve onun acayipliklerine muttali olma imkanı vermeyerek zalimlerin kalplerine ikramda bulunmaktan yüz çevirmiştir. Böyle bir hazinenin bu viranede olması ne yazık diyor müellifimiz. Sonra ayet-i kerimenin ifadelerine devam ediyor. Onlar bütün mucizeleri görseler yine de onlara inanmazlar. Yani onların ne olduğunu kavrayamadıkları için her birini inkar ederler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Yani tabiatleri sapıklık ve eğrilik üzere olduğu ve kendilerini de tamamen şeytanlık kapladığı için asla hakka yönelmez ve onun yoluna süluk etmezler. Ama azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Yani onu kendileri için sürekli takip edecekleri bir yol olarak tercih ederler ve kendi batıl arzularına uyup şehvetlerini tatmine imkan sağladığı için asla ondan vazgeçmezler. Bu durum, yani onların zikredilen büyüklenmeleri, Allah'ın ayetlerine inanmamaları, doğruluk yolundan yüz çevirip bütün varlıklarıyla sapıklık yoluna yönelmeleri, onların ayetlerimizi sahip oldukları kötü vasıfların batıl olduğuna ve bunların zıddı olan vasıfların hakikat olduğuna delalet eden Allah tarafından indirilmiş ayet ve mucizeleri
yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından, onları tefekkür edememelerinden ileri gelmektedir. Aksi halde onlar yaptıkları batıl davranışları yapmazlardı. Şu halde onlardan gafil olmalarından maksat, onları tefekkür etmemeleri ve düşünmemeleridir. Ayetleri düşünmemek, bir şeyden yüz çeviren, o şeyden gafil olana benzetilerek onlardan gafil olmak olarak ifade edilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Araf suresinin 147. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta oldukları amellerden başka bir şey için mi cezalandırılırlar? Müfessirimiz sözlerine ayetteki şu ifadeyle başlıyor. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Yani Allah'ın ayetlerini yalanlayıp ahiret gününün varlığını ve orada Allah'ın huzuruna çıkacaklarını kabul etmeyenlerin sıla-i rahim, darda kalmışlara yardım ve buna benzer diğer amelleri boşa çıkacak ve bu amellerden hiçbir fayda göremeyeceklerdir. O zaman şu anlaşılıyor aziz dinleyenlerim, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp ahiret gününün varlığını ve orada Allah'ın huzuruna çıkacaklarını kabul etmeyenlerin sıla-i rahim, yani akrabalık ilişkilerinde iyi davranışları yahut darda kalmışlara yardımları ve buna benzer diğer amelleri boşa çıkacak ve bu amellerden hiçbir fayda göremeyeceklerdir. Onlar yaptıkları şeylerden başkası için mi cezalandırılıyorlar? Yani onlar ancak işledikleri küfür ve masiyetin cezasını çekeceklerdir. Müellifimiz diyor ki, Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir. Onlar kibirleri sebebiyle bizim peygamberler göndermek, kitaplar indirmek ve mucizeler göstermek gibi amellerimizi hiçe saydıkları için biz de ululuk vasfına sahip oluşumuz, şirk ehline ve onların şirkine muhtaç olmamamız sebebiyle onların amellerini hiçe saydık. Bunun benzeri Şura suresinin 40. ayetidir ki Rabbimiz şöyle buyurur. Kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ayette tekebbür, yani büyüklenme yerilmiş ve onun beşer sıfatlarından Hakk'a perde olanların en büyüğü olduğu bildirilmiştir. Çünkü büyüklenme benliği artırır. İblis sırf büyüklenmesi sebebiyle lanete uğramış ve bu kibri sebebiyle huzur-i ilahiden kovulmuştur. Beli, yani güzel söz söyleyenlerden biri mütekebbir kimseyi şöyle vasfetmiştir. Sanki hizmetkârı Kisra, sanki geçimini temin eden Karun ve sanki dadılarından birisi de Belkıs, sanki Yusuf yalnız onun gözüyle bakmış, Lokman da sadece onun hikmetiyle konuşmuş, sanki yeryüzü onun için döşenmiş, yeşillikler onun için yayılmış. Mesnevi'de de şöyle geçmektedir. Bu ululuk bil ki zehirli bir içecektir. O zehirli içecekle aptal bir kişi sarhoş olur. Bir devletsiz zehirli şarabı içince bir zaman neşeden başını sallar ama bir an sonra zehir onun canına tesir eder. Can verip can almaya başlar artık. Onun zehirli olduğuna inanmıyorsan bak da gör, Ad kavmine o zehir neler etti. Bir padişah başka bir padişahı esir edince
ya öldürür ya da zindana hapseder. Fakir bir düşkün dertliyi görse derdine merhem bulur, ona ihsanlar eder. O ululanma zehir değilse niçin padişah onu suçsuz, hatasız öldürüyor? Öbürüne de kendisine bir kullukta bulunmadığı halde neden iltifat ediyor? Bu iki harekete bakıp zehiri anlamak mümkündür. Bu bizlik ve benlik halkın merdivenidir. Sonunda halk bu merdivenden elbet düşer. Kim merdivenin üstüne çıkarsa en ahmak olan da odur. Çünkü düşünce merdiven, onun kemikleri daha beter kırılır. Bunlar fer'i hususlardır, asılları ise şudur. Ululuk taslamak, Allah'a şirk koşmaktır. Ve müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Akıllı kimseye gereken nefsini kibirden temizlemek, hak yolunda tevazuya sarılmak ve sırf Allah rızası için amel etmektir. Amelinde ihlaslı olan kişi niyet etmese dahi kıyamete kadar amelinin bereketini görür. Nitekim denilmiştir ki Adem aleyhisselam cennetten yeryüzüne inince o yöredeki vahşi hayvanlar gelip ona selam veriyorlar ve onu ziyaret ediyorlardı. Adem aleyhisselam da onlardan her bir cins için uygun bir şekilde duada bulunuyordu. Derken ziyaretine bir grup ceylan geldi. Adem aleyhisselam onlara dua edip sırtlarını da sıvazladı. Bunun üzerine ceylanlarda misk kesecikleri meydana geldi. Diğer hayvanlar bunu görünce size bu nereden geldi diye sordular. Onlar da biz Safiyullah Adem aleyhisselamı ziyaret ettik. Bize dua edip sırtımızı sıvazladı. Böylece bizde bu güzel koku oluştu cevabını verdiler. Bu cevabı duyan diğer hayvanlar da Adem aleyhisselama koştular. O da onlara dua etti ve sırtlarını sıvazladı. Fakat ne yazık ki onlarda bu koku belirmedi. Dediler ki biz de sizin yaptığınız gibi yaptık fakat size olan bize olmadı. Diğerleri yani ceylanlar şu karşılığı verdiler. Sizin ameliniz bizlerin nail olduğu şeye nail olmak içindi. Bizim amelimiz ise sırf Allah rızası için Adem aleyhisselamı ziyaret etmekti. Ve müellifimiz diyor ki, kıyamete kadar bunların neslinden gelen ceylanlardan misk kokusu çıkmaya devam edecektir. Bu kıssadan anlaşıldığı üzere yaratılanlar ancak yaptıklarının karşılığını görürler. Bir amelin karşılığının mutlaka onun cinsinden olması gerekir. Allah Teala'dan bizi tembellikten kurtarmasını ve hatalardan korumasını niyaz ederiz diyor müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh hazretleri. Değerli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun niyazıyla hasreten Filistin'de, Gazze'de ve diğer şehirlerdeki kardeşlerimize, yeryüzündeki çeşitli beldelerdeki mazlum müminlere Rabbimiz Teala'nın nusretini, teyidini, tevfikini ve zaferleri nasip etmesini niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyüs-Sagir 6580.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim, seninle düşmanlarımı yendim, beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum, senden başka ilah yoktur, sen ölümsüz olan dirisin, insanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma, adını kalbimden silme.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda bir önceki programımızda başlamış olduğumuz ayet-i kerimelerin açıklamaları, meal ve tefsiriyle ilgili bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bilindiği gibi cehennemin 7 tabaka olmasının sebebi kebair, büyük dediğimiz günahların 7 uzvumuzdan zuhura gelmesindendir. Bu 7 tabaka cehennemin her birisi 10 dereke olduğundan cem'an 70 derekeye bali olur. Cehennem derekelerinin 70 olmasının sırrı ve hikmeti de iman şubelerinin mukabili olmasındandır. İman şubelerinin hepsini işleyen 7 uzvunu Allah-u Teala'nın menhiatından yani yasakladığı hususlardan korumak bahtiyarlığına erişenler 7 tabaka olan cehennemin 70 derekesinden kendilerini kurtarmış olurlar buyruluyor. Buna karşılık Cennet-i Ala'nın da 8 olmasının sebebi Cenab-ı Rabbül Alemin'in sıfat-ı zatiyesinin 8 olmasındandır. Her kim sıfat-ı ilahiye ikrar ederse mümindir ve muvahhittir. Mümin ve muvahhid olanlar da ehli cennettir. Böylelikle Hak Celle ve Ala 8 sıfat-ı ilahiyesini ikrar ve tasdik eden mümin ve muvahhidleri mükafatlandırmış olur. Allah lafz-ı celili Esma-i Hüsna'nın yüze bali olması, cennet derecelerinin de hikmeten 100 derece olmasına iktiza eder. Bunun için 100 Esma-i İlahiye'yi 8 sıfat-ı zatiye ile ikrar ederse elbette ehli cennet olur. Kendisine 8 cennet ve 8 cennetin 100 derecesi ata ve ihsan buyrulur. Allah-u Teala'yı inkar eden tabiatiyle 100 Esma-i İlahiye'yi de ret ve inkar edeceğinden bu kabil, münkir ve kafirlere cehennemde 100 türlü azap olunur buyruluyor. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: Allah-u Teala zat ehadiyetini inkar eden kafirlere kabirlerinde 100 adet cehennem yılanı musallat eder ve o kafire bu yılanlar azap ederler. Bizler mümin ve muvahhid olarak böyle korkunç bir akibetten yine Rabbimize sığınmakla beraber biliriz ki bu kafirlere böylece azap olunması Esma-i Hüsna sayısına mukabil olan inkarları sebebiyledir. Cennet-i Âlâ iman sebebiyle ve Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyledir. Cennet nimet ve dereceleri de ibadet ve hasene mukabilidir. Bu sebeple müminlerin dünya hayatındayken yumuşak huylu, halim, tatlı sözlü, güler yüzlü olmaları ve tevazu sahibi bulunmaları hasebiyle bu iyi ve güzel huylarına mukabil ahiret aleminde Allah-u Teala kendilerine şöyle vaat buyurmaktadır. Haç suresinin 23. ayeti cellesinde mealen Allah-u Teala mümin olup da salih ameller işleyenleri ağaçlarının altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın ve inci bileziklerle süslenirler ve elbiseleri de ipektir. Diğer bir ayet-i kerimede de cennet ve cennet nimetleri şöyle tarif ve tavsiye buyurulmaktadır. Ra'd suresi 35'te buyurulduğu üzere muttakilere vaad olunan cennetin sıfatları şudur ki ağaçları altından ırmaklar akar. Meyve ve nimetleri ve gölgeleri daimdir. Bu takva yolunu tutanların akıbetleridir. Kafirlerin akıbeti ise ateştir. Kıymeti dinleyenler, ahiret ve bilhassa cennet nimetlerini hakkıyla ve layıkıyla anlatabilmek mümkün müdür? Dünya nimetlerine kıyasla bir hükme ve sonuca varmak isteyecekleri ise iman ve izanlarıyla baş başa bırakarak
Kelamullah ile tarif ve tasvife devam ediyoruz. Fussilet suresi 31-32'de ve burada canınız ne arzu ederse, ne isterseniz gafur ve rahim olan Allah-u Teala'dan sizin için hazırlanmış bir rızık olarak hepsi vardır buyurulmaktadır. Bütün bunlar cennet ehli olan müminlere dünya hayatındayken güzel huylu, iyi ahlaklı, hayırlı ve yararlı birer insan gibi yaşamalarının, Allah ve Resulünün gösterdiği yoldan ayrılmamalarının mükafatı olup, hakkı inkar eden, kötü ahlaklı insanlara ve bütün mahlukata zararlı kafirlere de küfür zulmetine dalmaları, kötü ve çirkin huyları ile başkalarını da kötü örnek olmaları hasebiyle ahirette onların elbiselerinin de katrandan olacağı ve kötü kokuları ile cehennem ehline bile dehşet salacağı mutlak ve muhakkaktır. İbrahim suresi 49-50'de ve o gün mücrimleri suç ortakları ile zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş kaplayacaktır. Dikkat buyurunuz müminler. Allah-u Sübhanehu ve Teala ehli imana güzel ve yumuşak huylarından ötürü cennette ipek elbiseler giydirerek iştihaları neyi çekerse onu ikram ederken, münkir ve mücrimlere de katrandan elbise giydirerek onlara ateşi tattıracağını, hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık ve kesin bir ifadeyle beyan buyurmaktadır. Buracıkta bu hususu dahi dikkatinizi çekmek istiyoruz. Cennette müminler için hazırlanan dört ırmağın taraf-ı ilahiden ihsan ve inayet buyurulması, iman sahiplerinde bulunan dört ahlak-ı haseneye mukabildir. Bilindiği gibi müminlerin bu dört sıfatları şunlardır: İlmi nafi, faydalı ve hayırlı ilim, ameli halis, bütün ibadet ve taatlerini ve halk ile olan muamelelerini tam bir ihlas ile yapmak, muhabbeti Resul ve aşkullah'tır. Demek oluyor ki bu nimetlere erebilmek, bu güzel sıfatları iktisap edebilmek de mümkündür. Cennette müminlere verilen huriler, onun nefs-i safiye suretleridir. Müminlerin cennette yüksek derecelere erebilmeleri, dünya hayatında iktisap ettikleri ulvi ve rabbani ahlaklarının mukabilidir. Yine cennette müminlere bahşolunacak gılmanlar ve vildanlar, o müminde bulunan ervah-ı kutsiyenin suretleridirler. İnsan suresinin 19. ayeti cellesinde mealen Rabbimiz, hizmetlerinde her an ter-ü taze çocuklar dolaşır. Sen görünce onları sanki saçılmış inciler sanırsın. Tarafı Sübhani'den her mümine bağış ve ihsan buyurulacak 70 kat elbise de iman şubelerinin mukabilidir. Cennette cennet ehlinin cennet ağaçlarından kopararak yedikleri meyvelerin yerine tekrar aynı meyveler zuhura gelmesi ve bunun böylece devam etmesi, müminlerin dünya hayatındaki imanlarının devamının mukabilidir. Müminlerin cömertliklerine ve taat ilahiyeden zevk almalarına mukabildir. Buna karşılık cehennem ehlinin cehennemde görecekleri azab ise dünya hayatındaki kötü ahlaklarının mukabilidir. Kafirlerin cehennemde zincirlere vurulmaları da kalplerinin isyanına ve tuğyana taalluk suretidir. İnsan suresi 4'te biz kafirler için zincirler, boyunlarına laleler ve kızgın alevli bir ateş hazırladık buyurulmaktadır. Cehennemde bulunan ve cehennem ehline azap edecek olan akrepler onların dilleriyle halka eza ve cefa etmelerine mukabildir. Cehennemde bulunan yılanlar da kişinin kötü sıfatlarından olan bir şahıstan diğerine bir meclisten başkasına söz götürüp getirmelerinin yalan ve iftiralarının suretleridir. Bu açıklamalarımızdan da anlaşılmaktadır ki bu fani alemde cennet ameli olan Allah-u Teala'nın emirlerine aynen ve harfiyen uyan ve bunları canına minnet bilen kişiler cennet amelleri işlemişlerdir ve elbette ebedi alemde her türlü cennet nimetlerine nail ve mazhar olacaklardır. Cehennem ameli olan isyan ve tuğyan yoluna sapanlar da eğer af-ı ilahiye mazhar olamazlarsa ebedi alemde
neuzubillah, cehennem derekelerine layık ve müstahak olurlar. Bu itibarla akıllı kişi bu fani ve gelip geçici dünya hayatına baki ve ebedi cihanı değişmezler. O baki ve ebedi alemdeki azaplardan, itaplardan, ikaplardan kaçınırlar. Mahşer yerinde bütün peygamberlerin, hak velilerin, salihlerin ve müminlerin muvacehesinde rezil ve zelil olmaktan çekinirler ve kendilerini bundan korumaya ve kurtarmaya çalışırlar. Bunun için de her emrinde hakim olan Rabbil Alemin'in en büyük lütuf ve ihsanı olan dinlerine ve kitab-ı kerimlerine sarılırlar. Hükümleriyle amil olurlar ve nefislerinin arzu ve isteklerinden hasıl olan yaraları şeriat merhemiyle tedavi ederek şifaya ve salaha kavuşurlar. Evet, Kur'an-ı Azimül Bürhan, Tabibel Kulub olan o mutlak hekimin reçetesi olup Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eczahanesinden alınacak şifayı mutlak ile bütün dertliler dertlerine derman ve her türlü illet ve marazdan aman bulurlar. Bu fani alemde uğradıkları güçlüklere ve meşakkatlere sabır ve tahammül edenler manevi kalp hastalıklarından tamamıyla kurtulur ve kalbi selime malik olurlar. Kıyamet gününde ve nedamet anında mal, mülk ve evlat kişiye hiçbir fayda sağlamaz. Ancak kalbi selime malik olan o günün şiddetinden ve ateşin dehşetinden kurtulur, cennete

kibir, riya, haset, gazap, kin, hubbu dünya ve hubbu makamı atacak olursak, ucup yerine kendi nefsimizi hor görmeyi, kibir yerine tevazu sahibi olmaya, riya yerine ihlası seçmeye, haset yerine mürüvveti getirmeye, kin yerine affı tercih etmeye, öfke yerine yumuşak huylu ve ağırbaşlı davranmaya çalışır ve alışırsak, sıfat-ı memduhe denilen, övülen ve beğenilen hasetler hasıl olur, hayvani şehvetler insaniyete tebeddül eder ve bunu yapabilenler de elbette mal ve makam için hayvanlaşmaktan kurtulur. Kalbinden Allah-u Teala'nın sevmediği, Resul-ü Müştevanın yerdiği ve kınadığı bütün kötü ve çirkin sıfatlar def olur. Ve işte o kalp Allah ve Resulullah aşkıyla nurlanır ve gerçekten kalbi selim haline gelir. Kalbi selim sahibi olanlar da elbette ve elbette Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rahmetine layık olurlar. Beytullah, mirat-ı hak ve nazar-ı mutlak haline gelirler. Fi mak'ad-ı sıdka ererler, daha bu fani alemdeyken cennete girerler ve cemal-i lemyezeli müşahede ederler. Bütün bu saydıklarımızın tahakkuk edilebilmesi ve insanın şifa bulması ve kalbi selime malik olması ancak ve yalnız manevi tabipler tabibi, Hakk'ın Habibi Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin taraf-ı ilahiyeden getirdiği asi ve mücrimlere şifa ve müminlere sefa, kalplere cila ve ruhlara gıda olan Kur'an-ı Azimülbürhan'a sarılmakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim müminlere gerçekten şifa-i küldür. İsra suresi 88'de biz Kur'an'da öyle ayetler indiriyoruz ki müminler için bir şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise küfür ve yalanlamaları sebebiyle ancak zararlarını arttırır. Evet, Kur'an-ı Hakim müminlere şifa olduğu gibi kafirlere ve zalimlere de zararlarını arttıran bir hüsrandır. Mümine her an şifa ve yarar bahşettiği gibi kafirin ve zalimin de her an ve mekanda cefasını ve zararını arttırır. Mümini Allah-u Teala'ya yaklaştırdığı gibi kafirleri ve zalimleri ateş azabıyla korkutarak o mukadder akibete yaklaştırır ve hüsrana uğratır. Zalimlerin ve kafirlerin dünya hayatındaki misalleri yarasa kuşu gibidir. Nasıl ki yarasa güneşten kaçar ve zulmette yaşarsa, zalimler ve kafirler de güneş mahiyetinde olan nur-u ilahiyeden, Kur'an'dan ve İslam'dan öyle kaçarlar. Küfür ve delalet karanlıklarında yaşarlar. Kur'an-ı Kerim müminlere şifa, deva ve rahmettir demiştik. Şu halde müminler daima perhiz makamında olan tövbeye devam etmek suretiyle kendilerini, aile fertlerini, ahbap ve tanıdıklarını koruyup kollamalı ve kurtarmalıdırlar. Hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıdır ki günahların küçüğü de büyüğü de öldürücü birer zehir gibidirler. Ateş gibi düştükleri yerleri yakarlar. Küçük günahlar bir kıvılcıma ve büyük günahlar ise harlı ateşe benzerler. Küçük zannederek günah işleyenler basit bir kıvılcımın korkunç ve müthiş yangınlara sebep olduğunu asla unutmamalıdırlar. Allah-u Teala'ya isyanın küçüğü büyüğü olmaz. İsyan daima isyandır. Zehirin ve ateşin de küçüğü ve büyüğü, azı veya çoğu olmadığı gibi günahın da isyanın da küçüğü ve büyüğü diye bir ayrım yapmak caiz değildir. Zehir daima zehirdir ve girdiği vücudu öldürür. Ateş daima ateştir, düştüğü yeri mutlaka yakar. Günah ve isyan ateşi ise kişiyi ebedi helak ile helak eder. Günah işlemenin, işlenen günaha devam ve ısrar etmenin ve o günaha tövbe edememenin sonu ve sonucu imansız çene kapamaktır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi Hafız ismi celili hürmetine Tevfik-i Rabbaniyesi ile günahlardan ve isyanlardan hıfzu emin eylesin. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Buyuruluyor ki, bir kısım insanlar vardır ki fıtratı İslam üzere doğarlar, İslam olarak yaşar ve İslam üzere ölürler. Daha doğrusu böyle olanlar ölmezler olurlar. Bunlar kutlu, mutlu, bahtiyar ve talihli insanlardır ki bu zevata ölü denmez, ulu denir. Diğer bir kısım insanlar da vardır ki bunlar da fıtratı İslam üzere doğarlar fakat ana babaları Mecusi, Yahudi veya Hristiyan olduklarından veya büsbütün dinsiz yaşadıklarından çocuklarını kendileri gibi delalet üzere yetiştirirler ve bu zavallı çocuklar da ana ve babalarının, dede ve atalarının inancı üzere yaşar ve öylece ölürler ki bunlar da kutsuz, mutsuz, bahtsız ve talihsiz kişilerdir. Bazı insanlar da vardır ki fıtratı İslam üzere doğarlar, kafir olarak yaşarlar ve fakat İslam üzere ölürler. Bunlar da kutlu ve bahtiyar kişilerdir. Asıl korkunç olanı İslam fıtratı üzere doğdukları ve mümin gibi yaşadıkları halde küfür üzere ölenlerdir. Burada ortaya bir sual çıkıyor. İnsan imanını neden ve nasıl kaybeder? Bunun cevabını biraz önce vermiş ve kötü huy ve ahlakın kişinin imanını selbettiğini açıklamaya çalışmıştık. Şu halde bu kötü ve çirkin huylar insana iman cevherini nasıl kaybettirebilir? Mukadder sorusuna cevap vermek gerekir. Önce şunu belirtelim ki insan bu dünya alemine kıl ve şekil değiştirmeye, yalnız zahirini yani dış yüzeyini süsleyip güzelleştirmeye gelmemiştir. Asıl önemli olan kişinin huyunu ve ahlakını düzeltmesi, güzelleştirmesi yani batınını da süsleyerek arındırabilmesidir. Bu da ancak kendisini Kur'an-ı Azim'e uydurmak, Kur'an'ın kalıbında kalıplanmak ve İslam potasında kendisini eritmekle mümkündür. Böyle yapan mutlu kişilerin Kur'an-ı Hakim adeta bir aynası olur ve ona içindeki ve dışındaki lekeleri, kirleri ve pislikleri gösterir, temizlenmesini, arınıp paklanmasını sağlar. Aynaya bakmayan bir insan yüzündeki lekeyi göremediği gibi Kur'an-ı Kerim'e bakmayan da içindeki ve dışındaki kişinin kendi kirlerini fark edemez. Öylelerini görüyoruz ki imanım var diyorlar ama Rablerine karşı kulluk görevlerini yerine getirmiyorlar ve hatta Allah-u Teala'ya asi olarak nefislerine kulluk ediyorlar. Böylelerinin akıbetleri gayet vahimdir. Zira imanın muhafazası ancak Allah-u Teala'ya kulluk, taat ve ibadet ve salih ameller işlemekle mümkün ve kaimdir. Salih amellerin muhafazası ise ahlak-ı Kur'aniye ve sireti Resul-i Kibriya'ya sarılmakla kabildir. Ahlakı güzel olmayanın ibadet ve taati de heba olur. İbadeti bulunmayanın da imanını koruyabilmesi çok zordur. İbadeti az bile olsa iman sahibi iyi huyundan ve güzel ahlakından ötürü imanını kurtarabilir. Kötü huylu ve çirkin ahlaklı kimseleri ise ibadetleri olsa bile imanını kurtarabilmesi hayli çetindir. Bu mütalaa ve görüşün şahit ve delili yine Kur'an-ı Hakim'dir. Allah-u Teala Kitab-ı Mübin'in neresinde imanı zikretmişse hemen arkasından salih amelleri ve özellikle namazı ve zekatı zikretmiştir. Tevbe Suresi 112. Şirk, nifak ve masiyetlerden tevbe edenler, tam bir ihlas ile Hak Teala'ya ibadet edenler, Allah-u Teala'nın nimetlerine gerek sevinçli ve gerek sıkıntılı her hallerinde hamd edenler, İlim tahsili ve cihad için seyahat edenler. Kıymetli dinleyenler, görülüyor ki tövbe zikredilir edilmez hemen arkasından ibadet hatırlatılmakta. Hakk'ın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere her halükarda hamd etmek gerektiği beyan buyurmaktadır. Günah işlemek küfrü gerektirmez ama yukarıda bir daha önce tekrarladığımız gibi Allah-u Teala'ya asi olanların akıbetleri gayet vahimdir. Ve onların sui hatimelerinden korkulur. Ehli sünnet alimleri büyük günahlarda itilafa düşmüşler ve günahları küçük veya büyük olarak ikiye ayırmışlardır.
bazı ehli sünnet alimleri de daha kesin bir içtihatla Allah-u Teala'ya karşı işlenen her isyanı büyük günah olarak kabul etmişlerdir. Ne var ki adam öldürmek, içki içmek ve kumar oynamak gibi şer-i şerife uygun yerlerde anaya babaya isyan gibi, faiz ve yetim hakkı yemek gibi, harpten kaçmak gibi azabı büyük olan günahları ayırt etmek için küçük günah veya ve büyük günah diye ikiye ayırmışlardır. Allah-u Teala'ya karşı işlenen günah, isyan ve tuğyan elbette günah, isyan ve tuğyandır. Bu günah, isyan ve tuğyan ister küçük ister büyük olsun büyük suç ve masiyettir. Ancak büyük günahları işleyenler hakkında azab-ı şedid, şiddetli azap vaid olunmuştur. Küçük günahlar ise yapılacak hasenat ve iyiliklerle af ilahiye mazhar olabilir. Yahut o günahı işleyen basit bir azab ile cezalandırılır. İşte bu farktan ötürü bazı alimler günahları işleyenlerin göreceği azap bakımından küçük ve büyük günahlar diye ikiye ayırmışlardır. Yoksa defalarca tekrarladığımız gibi Allah-u Teala'ya karşı işlenen isyanın küçüğü veya büyüğü olmaz ve olamaz. Tabiatıyla bir yumurta çalanla bin yumurta çalanın azapları aynı olamaz. Her iki hırsız da Allah-u Teala'nın hapishanesine girerler. Mesela bir yumurta çalan bir gün azap görür, bin yumurta çalan da bin gün azap görür. Büyük günahla küçük günahın farkı bu derece basittir. Evet, her iki hırsız da cehenneme girerler ve günahları miktarınca Allah-u Teala'nın tayin ve takdir buyurduğu cezayı çekerler. Fakat Allah-u Azimüşşan dilerse o günahkar kullarını affına mazhar kılar. İbn Abbas, Ebu Hureyle, İbn Ömer Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain Resul-i Zişan Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem naklen büyük günahları şöyle sıralamışlardır. Allah-u Teala'ya şirk koşmak. Günahların başı ve aynı zamanda küfürdür. Haksız yere adam öldürmek, iftira etmek, zina etmek, içki içmek, hak ve hukuk gözetmeyerek haram lokma yemek ve haramdan giyinmek, başkalarından cebren veya hile ile gasp olunan evde oturmak veya arazide iskan eylemek, muharebeden kaçarak düşmana sırt çevirmek, büyücülük ve sihirbazlık yapmak, yetim hakkı ve malı yemek, ana ve babaya asi olmak, ilhad etmek, hak yol olan ehli sünnet yolundan ayrılarak batıl mezheplere girmek ilhad demektir. Ehli sünnetin yolu Resulullah'ın, Ehl-i Beyt Resulullah'ın, Ashab-ı Resulullah'ın, Evliyaullah'ın itikat ve amelleri yoludur. İzlenecek yol bu yoldur. Faizcilik ve tefecilik yaparak halkı soymak, faizle kazanılan paraları yemek ve yedirmek, yalan yere yemin etmek, Allah-u Teala'nın gazabından korkmamak, rahmet-i ilahiyeden ümit kesmek, livata etmek, hırsızlık yapmak, şer'i bir özrü bulunmaksızın oruç tutmamak, namazı terk veya kazaya bırakmak, bir Müslümana veya herhangi bir insana eza, cefa ve zulmetmek, hayvanlara zulmetmek ve taşıyamayacakları kadar ağır yükler yüklemek, aç bırakmak, yüzüne vurmak, yalan söylemek ve yalan söylemeyi adet haline getirmek, rüşvet alıp vermek ve rüşvette aracılık etmek, bazı kadınları şehvet müptelalarına kiralayarak bunlardan gelir sağlamak, kendi hanımını başkalarına peşkeş çekmek, zekat vermemek, insanları iyiliğe teşvik ve kötülüklerden men etmemek, okumasını öğrendikten sonra Kur'an-ı Kerim'i unutmak, hayvan yakmak, karısından korkmak, alimleri tahkir etmek, eşini kendi anasına benzetmek, hınzır veya ölü hayvan eti yemek, kan içmek, putlara kesilen hayvanların etlerinden yemektir ki Allah-u Teala'nın kesin olarak men ettiği ve Kur'an-ı Kerim'in de hiçbir kuşkuya yer vermeyecek hükümlerle nehyettiği büyük günahları işleyenler için azab-ı şedid, şiddetli azap vaid olunmuştur. Bu kabil büyük günahlarla maddi asliyelerini kirletenlerin günahlarından tövbe etmedikleri takdirde nar-ı cehim ve azab-ı elim ile temizlenmelerinin gerekeceği de yine Kur'an-ı Azim'in ayetleriyle açıkça beyan buyurulmaktadır.
Bu fani alemdeyken işlediği günahlara, yaptığı haksızlık, kötülük ve suçlara tövbe edenler, hak sahiplerinin rızalarını alarak helalleşenler, işledikleri kötülük ve günahlardan ötürü pişmanlık duyarak nedamet ateşiyle gözlerinden yaşlar boşaltarak bir daha yapmayacaklarına ahdü peyman ve azmü cezm eyleyenler, tevbe ve istiğfar ederek günahlarını temizleyenler, ahirette ilahi azaptan bir dereceye kadar emin olabilirler ve Allah-u Teala'nın fazlı ve keremiyle affa mazhar olurlar. Cennete girerler, ebedi saadet ve selamete ererler. Kıymeti dinleyenler, uyanalım artık, uyanalım ve ibret alalım. Allah-u Teala bizlere merhamet buyursun. Bizlere adliyle değil affıyla muamele eylesin. Zira adlini tatbik edecek olursa, inanınız buna hiç ama hiçbirimiz dayanamayız. İlahi gazabı üzerimize inmeden, ölüm sırası bize gelmeden, iş işten geçmeden ahiretimiz için hazırlanalım. Salih ameller işleyerek ahiret azığımızı çoğaltalım. Tövbe ederek günah yükümüzü azaltalım. Yaptıklarımız ve ettiklerimiz kıyamet gününün sahibi ve bütün bu alemlerin müstakilen maliki olan Melik-i Cebbar'a arz olunmadan, sonsuza kadar gizli kalacağını sandığımız sırlarımız açıklanmadan, ayıplarımız olanca çirkinliğiyle meydana çıkmadan, kısas ve hesap günü gelip çatmadan, mahşer halkı önünde azarlanıp itilip kakılmadan, nara ateşe girmeden aklımızı başımıza devşirelim. Derlenip toparlanalım. Kötülüklerden, haksızlıklardan, isyanlardan ve tuğyanlardan el çekelim. İnsan olalım, Müslüman olalım. İmanımıza ve İslam'ımıza yakışır fiil ve hareketlerde bulunalım. Unutmayalım ki kıyamet günü güneş başlarımızın ucuna iyice yaklaştırılıp beyinlerimiz kafataslarımız içinde kaynayacak. Hasımlarımız, hakkını yediklerimiz, malına tecavüz ettiklerimiz yakalarımıza yapışıp bizlerden davacı olacak. El ve ayaklarımız zincirlere vurulacak. Nefislerimiz ve ruhlarımız helak olacak. Korkunç bir azaba düçar olacağız. O halde fırsat eldeyken Allah ve Resulüne dönelim. Hak yoluna yönelelim. Bir nefesi dahi ganimet bilelim ve boş geçirmeyelim. Necata, felaha erelim. Yoksa ölümden sonra ağlayıp sızlamanın, pişman olarak yanıp yakınmanın hiçbir hayrı ve yararı olmayacaktır. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Son nefesimizde iman ile, kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda farklı konularla tekrar sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç, Allah'ım bunların haklarından gel dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, yanındakilere ne oldu dedi. O, Allah beni onlardan kurtardı dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, Allah'ım bunların da haklarından gel, bunları benden def et dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, yanındakiler ne yaptı dedi. O, beni Allah Teala onlardan kurtardı dedi ve şunu ilave etti. Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin. Kral, nedir o dedi. Genç şöyle dedi. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, bu gencin Rabbine iman ettik dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, anneciğim sabret. Zira sen hak üzresin dedi.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi

0: vatan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim diye sordu. Rahip, senin tövben kabul olmaz dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu dedi. Alim, evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri, bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi. İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır. Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek o taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın diye vahyetti ve mesafeyi ölçün dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi.

büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini zengin eden Allah.

0: şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

çok sabırlı olan Allah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alam. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine, aradıklarınız buradadır, gelin diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler, seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Nida'dan Gönüllere programında Radyo Nida 107.3 frekansında bizlere kulak veren, internetten veya cep telefonu uygulaması üzerinden bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Efendim biliyorsunuz, bir şeyin ölçüsünü kaçırdığımızda mutlaka bize bir zarar veriyor. Yemeği fazla kaçırıyoruz, kilo alıyoruz. Uykumuzu fazla uyuduğumuzda güne bitkin, yorgun bir şekilde başlıyoruz. Harcamalarımızı ölçüsüz yaptığımızda ay sonunu nasıl getireceğim diye endişe ediyoruz. Cidden durum böyledir. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Bu her ne kadar bizim için kolay bir yol gibi görünse de inanın pek de kolay değil. Hele hele bu ölçüyü dünya ve ahiret dengesinde tutturabilmek hiç de kolay değil. Elbette bu imkansız da değil. İnşallah bu programımızda meyil olarak dünyaya dönüşümüzü, dünyaya verdiğimiz aşırı değeri ve bundan nasıl uzak durmamız gerektiğini düşünce ufkumuzda masaya yatıracağız. Ve ne kadar fark etmesek de dengesiz oluşumuzu idrak edeceğiz. Şu yaşadığımız asra baktığımızda birçoğumuz geleceğin hayallerini kuruyor ve bununla ilgili planlar yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için iyi bir üniversite, iyi bir hayat, iyi bir iş, rahat bir yaşam mantığı üzerinden kurguluyoruz birçok şeyi. Ama gönülleri, maneviyatları ihmal ediyoruz. Sırf gözümüz alıştı veya değişiklik olsun, şimdi moda diye evdeki kullanılabilir eşyaları sürekli değiştiriyor, daha iyisini, daha lüksünü, daha modaya uygun olanını borçlanmayı göze alarak temin etmeye çalışıyoruz. 40 sene, bazen 50 sene borca giriyoruz. Kiradan kurtulabilmek ve ömrümüzün, sözüm ona, son demlerinde daha rahat edebilmek için. Elbette tüm bunlar veya daha fazlasının ölçülü olması durumunda kişiye zararı yok, faydası vardır. Ama bunu başaramadığımızı zaten itiraf ediyoruz. Belki de en önemli sorunumuz tüm bu koşturmacamızın, beklentilerimizin, hedeflerimizin içerisinde Rabbimiz ile hukukumuzun nasıl olduğu. Acaba dünyaya geliş sebebimizi artık unutmuş olabilir miyiz? Ahiret kaygımız dünyevi kaygıların gerisinde mi kaldı? İlk önce gelin durumu tespit edelim, ardından her birimizin kolaylıkla uyabileceği bazı tavsiyeler var, onlara da vakit kaldıkça değinelim. Kasas suresinde şöyle buyruluyor: "Size verilen her şey dünya hayatının bir geçimliği ve süsüdür. Allah katında olan şeylerse daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Kendisine ileride kavuşacağı güzel bir vaatte bulunduğumuz kimse, kendisine dünya hayatının geçimliğini verdiğimiz, sonra da kıyamet için, azap için hazır edilecek kimse gibi midir?" Evet, her ne kadar bazen kendimizi kandırsak da geldiğimiz yer tam da burası. Halbuki dünya bir amaç değildi, araçtı. Biz aracı amaç edindiğimiz ölçüde ahiretten uzaklaştık. Gönül erlerinden Esad Erbili Hazretleri şöyle anlatıyor: "Ey evladım, kiracıların bir evden diğerine taşınırken bütün eşyalarını beraberlerinde götürüp sevdikleri mallardan hiçbir şeyi o evde bırakmadıkları bilinir. Hal böyleyken insanların her şeye muhtaç oldukları kabir evine giderken sevdikleri eşyalarından kısmen de olsa bir şeyi beraberlerinde götürememeleri gerçekten hayret verici bir durumdur," diyor. Burada neyi anlatıyor bize? Hayattayken infak edip ahirette işine yarayacak sadakayı, hayırları, hasenatları gönderememen ne kadar garip, diyor. Cidden öyle. Yine o gönül erlerinden Mevlana da
bu halde olan insanların gafilliğinin tespitini yapıyor. Diyor ki, bir öküz Bağdat'a gelir ve şehri bir baştan öbür başa kadar dolaşır. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, ortasından şırıl şırıl akan Dicle nehriyle insanların baka kaldığı o Bağdat şehrinde hoşlanılacak nimetler olarak yalnızca kavun ve karpuz kabuklarını görür. Zaten öküzle eşeğin seyrine layık olan şey ya yola dökülüp saçılan samandır yahut yolların kenarında biten çayır çimendir. Cidden öyle değil mi? Her ne kadar anlatmaya çalışsan da hayvan yaratılış gereği neye odaklandıysa o ona güzel gelecektir. Bu güzel anlatım bize şunu öğretiyor. Dünyaya aldanarak ahireti unutmak, boş şeylerle oyalanıp mutluluğu sefalet çarşısında aramaktan farksızdır. Değerli kardeşlerim, hepimiz biliyoruz. Rabbimiz kıyamet vaktine kadar şu yaşadığımız dünyayı bize mekan olarak takdir etmiş, dünya nimetlerinin de onun süsü olduğunu bildirmiş. Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burada ne için bulunuyorum? Bunları düşünmeyen insanların bu gelip

Yaşayanlardan bu konuda dünyaya aldanma konusunda çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Evet, bir yandan da bu dünyada yaşamak zorundayız. İstersen çalışma, istersen yemek yeme, istersen su içme, istersen uyuma. Hayır, zaten dünyaya geliş amacımız da dünyada yapabileceklerimizi yapmak. Ahiret mutluluğu dünya hayatında elde ediliyor. Evet, bu açıdan dünya bir fırsat yeri. Peki biz ahiret için dünyayı terk mi edeceğiz? Hayır. İnsan dünyada refah içinde yaşayarak da ahiretini güzel edebilir. Yapması gerekenler, yapmaması gerekenlere riayet ederek bunlar başarılabilir. Bunun örnekleri de vardır. Bir insanın zengin olması, gelirinin yüksek olması, maddi ihtiyaçlarının pek olmaması onun kötü yolda olduğunu göstermez. Ama önemli olan bu kazancın nasıl kazanıldığı ve kalpte ne olduğudur, o kazançla nelerin yapıldığıdır. Çünkü onca insan vardır ki milyonlarca insan onlara bakarak ya şöyle bir param olsa, şöyle bir arabam, evim, mülküm olsa, şurada yaşasam, onun gibi olsam diye hayal eder ama belki o milyonlarca insan o kişinin yerine geçse onun yaptığı faydaların, hayırların yüzde birini bile yapacak değildir. Bunu bilemeyiz. Yani bir alimin dediği gibi, dünyaya mahkum olma, yaşa, çalış, mutlu olmaya çalış tamam ama mahkum olma. Sen ona hakim ol. Sadece yaptığımız hata, birinci plana dünyayı almak. Yoksa dünyaya olduğu kadar, olabildiği kadar değer vermeme bize nehyedilmiyor. Maddeyi birinci planda tutmamız, onu üstün tutmamız yüzünden dünya sevgisi kınanıyor ve bize uyarılar geliyor. Asr-ı Saadet'ten bir örnek vereceğim. Konu çok iyi anlaşılacak, lütfen hayal edin. Artık büyük mücadeleler tamamlanmış, İslam birçok yere yayılmış, büyük bir devlet halinde yönetim ortada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ı, Allah rahmet buyursun, cizye tahsili için Bahreyn'e gönderiyor. Müslüman olmayanlardan alınan bir vergi çeşidi bu. Birazdan açıklamasını yapacağım. Ebu Ubeyde cizye olarak topladığı malları alıyor, Bahreyn'den geliyor. Ensar Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyup sabah namazını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kılmak üzere geliyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam namazı kılıp gitmeye kalkınca Ensar önünde duruyorlar. Ensar'ın bu halini gören Peygamber Efendimiz tebessüm ediyor. Diyor ki, Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den malla geldiğini duyduğunuzu zannediyorum. Ensar, evet ya Resulallah diye cevap veriyorlar. Bu cevabı alınca Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki, sevininiz ve sizi sevindirecek şeyler ümit ediniz. Allah'a yemin ederim ki sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum, buyurdular. Ya düşünün, 14 asır önce ve sözün muhatapları sahabeler, Allah hepsinden razı olsun. Onları ve şu günümüzü bir mukayese edebilir miyiz? Acaba bizim durumumuz ne halde diye. Şimdi bu olay hakkında çok kısa bir mütalaa edelim. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Ebu Ubeyde hazretlerini cizye almak üzere gönderdiği Bahreyn'in o günkü halkı mecusilerden oluşuyordu. Mecusilerden de cizye vergisi alınıyordu. Cizye, İslam'ı kabul etmeyenlerin bir anlaşmayla kişi başına vermeyi üstlendikleri, kabul ettikleri vergi. Bu vergi hem onların İslam ülkesinde yaşayabilmeleri, hayat ve hürriyet haklarının korunması karşılığında ödedikleri bir bedel. Şimdi sahabiler vakit namazlarını, özellikle de o sabah namazlarını Medine'de belli bir yerde kılarlardı.
Lakin Ebu Ubeyde'nin

radıyallahu an, Bahreyn'den o cizye mallarını, gelirlerini getirdiği ve döndüğü haberini öğrenince, o gün sabah namazını Mescid-i Nebevi'de kılmak istemişlerdi. Çünkü toplanan mallar, gelirler oraya getirilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hangi sebeple onların oraya geldiğini anlamıştı, Ensar da bunu tasdik etmişti. Evet, onların geliş sebebi aslına bakarsanız yanlış bir sebep değildi. Bugün de bize benzer bir haber gelse, şurada bir dağıtımımız var, herkes hakkını alsın dense, hepimiz koşa koşa gitmez miyiz? Onlar da Bahreyn'den gelen o mallardan belli bir pay alma, bir miktar dünyalığa sahip olma arzusuyla gittiler. Ve onların bizden daha fazla bunlara ihtiyacı olduğunu da tahmin etmek zor değil. Efendimiz aleyhisselam, hepimizin tabiatında mevcut olan o mala sahip olma duygusunu hoş karşıladı ama bir endişesini de dile getirdi. Bu endişe, mala, mülke, daha genel ifadeyle dünyalığa karşı aşırı düşkünlük, helal ve harama dikkat etmeme, fakir fukaraya karşı merhamet hissini kaybetme ve buna benzer şeylerden dolayı ümmetin belalara, musibetlere uğrama tehlikesi. Çok haklıydı çünkü Kur'an'da birçok ümmetin buna benzer davranışlarından dolayı dünyalıklara, zenginliğe, yeryüzü hakimiyetine sahip oldukları ve onların başına gelen şeyler. Bunları düşünmüş ve anlatmıştı. Gerçekten de dünya malı ve zenginlik eğer Allah Teala'nın gösterdiği doğrultuda kullanılmazsa sonu helak, yıkılış, kavga ve rezalet ile neticeleniyor. Bundan dolayı böyle bir endişesini dile getirdi, onların bu yönde dikkatlerini çekti. Buradan şunu da anlayamayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine fakir kalmayı, fakirliğe özenmelerini tavsiye etti. Hayır, dengeli gidilmesini anlattı. Dünyaya fazla meyilli olmaması gerektiğini anlattı. Zenginliğin getireceği bazı felaketler, buna bağlı endişeleri dile getirdi. Biliyoruz ki zengin bir insanın sorumluluğu fakirden çok daha fazladır. Bu uyarı aslında hepimize yapılmış bir uyarı. Evet, hayatımız kıssadan hisselerde duyduğumuz, okuduğumuz gibi olmayacak. Bizler sahabeler gibi de olmayacağız. Olamayacağız ama onlara benzemek durumundayız. Onların yolundan gitmek durumundayız. Zengin sahabeler yok muydu? Vardı. Ve onların vesilesiyle İslam'ın o ilk yıllarında birçok cihada çıkılmadı mı? Defalarca o zengin sahabiler malını, mülkünü elinden geldiği kadar dağıtmadılar mı Allah rızası için? Su kuyuları açılmadı mı? Teçhizatlar alınmadı mı? İnsanlar aç kaldığı dönemlerde, kıtlık zamanında develer dolusu malzemeler getirilmedi mi? Demek ki zengin de olmalı insan, ölçü sadece denge. Gönül erlerinden bir tanesi, Üftadi Hazretleri ve talebesi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin arasında geçen güzel bir kıssa vardır. Mübarek feyz almak, mana aleminde sefere çıkmak arzusuyla üstadın kapısına yanaştı. Şöyle bir cevap aldı. Sen yanlış yapıyorsun Kadı Efendi. Bizim kapımız yokluk kapısıdır. Oysa sen varlık kapısının adamısın. Senin ilmin var, makamın var, şöhretin var, malın, mülkün var. Senin dünyalıklarına karşılık bizim hiçbir şeyimiz yok. Sende Allah'tan başka her şey var. Bizde sadece Allah Celle Celaluhu var cevabını aldı. Söylenenler doğruydu. Yıllarca medrese öğrenimi görmüş, müderrislik, kadılık gibi memuriyetlerde bulunmuştu. Kim bilir kimler onun yerinde olmayı heves ediyordu. Fakat o, fani dünyanın fani işlerine ve insanı çeken o dünyalıklara sırt çevirip memuriyetini bırakmakta kararlıydı. Karşısındaki gönül insanı bunu fark etti
ve ona ilk dersini verdi. 1. Mal ve mülkten vazgeçeceksin. 2. Kadılık ve müderrislik görevlerini terk edeceksin. 3. Nefsini ayaklar altına alacaksın. Bu nasıl bir dersti? İnsanın nefsi buna nasıl tahammül edebilirdi? Çevresinde dirilerden çok ölülerin bulunduğunun farkında olan Kadı Efendi, bir kere mana alemine sefer eylemeye karar vermişti. Gözünde ne mevki, makam, ne mal, mülk, ne de şöhret vardı. Söylenenleri kabullendi, dönüp gitti. Söylenenleri bir bir yerine getirdi. Malını, mülkünü fakir fukaraya dağıttı. Mahkemedeki kadılık, medresedeki müderrislik görevlerini bıraktı. Nefsini açlıkla hem de acımasızca terbiye etmeye başladı. İnsanlar ne düşünür, ne der diye düşünmeden sokaklara çıktı. Mahalleleri gezdi, ciğer sattı. Bu adam çıldırmış olmalı diyenlere kulak asmadı. Zaten halkın gözünde deli ile veli arasında ne fark vardı ki? Yetmedi, neler etti, neler eyledi. Yeter ki nefsi perişan olsundu. Ve nihayet istediği oldu. Evet, bizim tarihimizde de öyle şahsiyetler var ki, mal, mülk, makam, mevki, gösterişli bir hayat, böyle ünvanları yoktu. Zengin olmadıkları halde otorite sahibi değildiler, herhangi bir siyasi güç de değildiler ama asırlardır unutulmadılar. Ahmet Yeseviler, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Ahi Evranlar, Hacı Bektaşlar, Akşemseddinler, Hacı Bayram Veliler, Şeyh Edebaliler ve daha niceleri. Onlar gönülleri aydınlatmaya çalıştılar. İlim öğrenmek isteyene gel buyur dediler. Ellerinde olan ilmi, imkanı onlara sundular. Yolda kalanlara, yolunu şaşıranlara, Allah'ın rızasını gözeterek açtılar kapılarını. Eserleriyle, öğütleriyle iyiyi, güzeli, doğruyu anlatmaya çalıştılar. Ve bunları bıkıp usanmadan, hiç yüksünmeden ve bir bedel biçmeden yaptılar. Ne güzel insanlar gelmiş geçmiş. Yunus Emre'nin dediği gibi, mal da yalan, mülk de yalan var. Biraz da sen oyalan dediği gibi. Oysa günümüzde gönüller iyice çoraklaştı. Modern çağ denilen şu çağda daha çok mal mülk edinmek, insanlara tepeden bakmak, böbürlenmek, şöhret elde etmek, mevki makamları kapabilmek maksadıyla sadece ben ben diye şu dünyayı inşa etmeye çalışan insanoğlu haline geldik. Dünyanın fani ve ölümlü, dünya malının dünyada kaldığını biliyorduk oysa. Lakin şunu da unutmayalım. Allah Teala'nın dünyaya değer vermediğini biliyoruz. Bizim de dünyaya bir yönden dahil olmamamızı istiyor sevgi yönünden. Burası çok kritik. Dengenin tam olduğu kısım burası. Yani ruhbanlar gibi bir yerlere çekilip de ne çalışıp uğraşıp alın teri döküp birilerine yanlışını söylemeyip insanlara tavsiyelerde bulunmayıp sırf kendini düşünerek bir dağa çekilmek değil, dünyaya gözü kapalı dalmak da değil. Denge denilen yer burası. Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Allah Teala'nın izin verdiği ölçüde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kafire dünyadan bir yudum bile su içirmezdi. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçiyor bu hadis. Buna göre öğreniyoruz ki dünyanın Allah Teala'nın katında hiçbir kıymeti yok. Ama şöyle de bir soru akla gelebilir. Tamam, dünyanın Allah katında bir kıymeti yok ama dünya o zaman niçin yaratıldı? Bu kadar intizam, bu kadar milimetrik hesaplar, bizim yaşamamız için bunca dengeli bir ortam neden yapıldı?
O zaman dünyanın Allah katında bir kıymeti varsa, sivrisineğin kanadı kadar bir kıymet yok deniyor hadiste. Bu ne manaya geliyor? Bu konuyla ilgili bir hak dostunun tespiti var. Çok fazla ayrıntıya giremeyeceğim ama konu iyi anlaşılsın diye anlatmaya çalışayım. Dünyanın üç tane yüzü var diyor. Yani dünyanın içinde iç içe girmiş aslında üç tane dünya var. İkisi Allah katında kıymetli, üçüncüsü kıymetsiz ve bize uyarıda bulunulan dünya. Dünyanın birinci yüzü diyor, Allah Teala'nın sıfatlarına, ismine ayna olan yüzüdür. Yani dünyada gördüğün her varlık Allah Teala'nın isimlerine bir aynadır. Aslında anlayanlar için bir mektuptur. Bir böcekten tut bir çiçeğe kadar, bir damla yağan yağmur damlasından tut kanatlarını çırpan bir kelebeğe kadar. Her şey Allah'ın bir mektubudur ve o mektupta Allah Teala'nın isim ve sıfatları yazılmıştır. Dünyanın birinci yüzü budur. Diyor ki dünyanın ikinci yüzü de ahiretin tarlası olan yüzüdür. İmtihan dünyası diyoruz ya, burada ne yapıyoruz? Orada onu alıyoruz. Yani bu dünyada ekiyoruz, ahirette biçiyoruz. Cennet bu dünyada kazanılıyor. Ne yapmış oluyoruz? Dünya tarlasında tabiri caizse zekatımızı vermemiz gerekiyorsa verdiğimizde, namazımızı kıldığımızda, oruçlarımızı tutabildiğimizde, görevlerimizi yapabildiğimizde, bunun içine tüm ibadetleri ekleyin, dua vesaire, ne yapıyoruz? Ektiklerimizi ahirette biçiyoruz. Bu dünya olmasa zaten bizim cenneti kazandıracak amelleri işleyeceğimiz başka bir yerde yok. Dolayısıyla bu da anlattığımız dünyada Allah Teala tarafından sevilmeyen kısım değil. Ve geldik şimdi konuşmaya çalıştığımız şu dünyaya. Üçüncü yüzü dünyanın, fani lezzetlerin, geçici ve bitmesi kesin olan zevklerin, geçici keyiflerin olduğu eğlence yüzüdür. İşte bu yüzün Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bir kıymeti yoktur. Kıymeti olmadığı için de kafirlerin bu lezzetlerden istifadesine müsaade eder. Alimlerimiz bu üç dünyadan sonuncusuna dikkat etmemiz gerektiğini bize anlatıyorlar. Topyekün dünyayı bir kenara attığımızda zaten ne imtihanda olabileceğiz ne de Allah'ın yaratmış olduğu bunca nimetin, bunca gözümüzde gördüğümüz, kulağımızla duyduğumuz, fark etmeye çalıştığımız nimetleri de kaçırmış oluruz. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu sadece müminler için yaratmadı dünyayı. Yani kafir de, müşrik de yemek yiyor, nefes alıyor, onların da organları aynı şekilde çalışıp duruyor. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu yarattığı insanlara mümindi kafirdi ayrımı yapmaksızın dünyada rızkı veriyor. Alimlerimiz diyor ki Allah katında eğer bir değeri olsaydı inanmayanlara, müşriklere, kafirlere bir şey verir miydi? Çünkü Allah'ın düşmanı, düşman olana nimet verilmeyeceği herkesin kabul edeceği bir gerçek. Ama dünya bitti. Dünyada inanmayan da ne yaptı? Bir şeylerden istifade etti. İyi de kötü de aynı çorbadan içti. Bu hayat bittikten sonra inanmayanlar o ebedi bir hayatın varlığını kabul etmedikleri ya da bu dünya hayatını ebedi hayatla ilgili görmedikleri için evet dünyada birçok şeye sahip oldular. Tabiri caizse cennetlerini bu alemde yaşadılar. Buradan da neyi hatırladık hemen? Bir hadis. Dünya mümin için bir zindan, kafir içinse bir cennettir. Çünkü kafir ölen bir insan için iyi bir gün olmayacağı için ahirette ne yaşarsa buradadır. Lakin mümin için de her ne kadar sıkıntılı, meşakkatli, ağır sorunların, gözyaşının, üzüntünün olduğu bir zindan gibi de olsa ki yaşadığımız küçük de olsa mutluluklar, huzur, güzel anılar da var bakın. Ama ahiretteki o sonsuzluğu ve cenneti düşündüğümüzde mümin için bir zindan olduğunu biliyoruz.
Dolayısıyla dünyada vay be hem adam inanmıyor, şunlar hem şöyle kötü ama ne kadar zenginler, ne kadar güçlüler gibi düşünüyoruz ama kendimizi kandırıyoruz. Çünkü bakış açımız maalesef maddiyat ile ilgili ve sadece bugüne bakıyoruz, bugüne odaklanıyoruz, ondan kaçırıyoruz bir şeyleri. Onlara ben niye gıpta edeceğim ya? Onlara nasıl özenebilirim? Evet, tıpta bir takım dünyada yaşanan gelişmelerde insanlığa, hayvanlara faydalı olan bilimsel şeylerde tamam, herkese gıpta ederim. Temizlikte mesela yere çöp atmamada falan. Ama ben onların imansızlıklarına nasıl özenebilirim? Makam, mevki elbette olabilir. İnsan zengin de olabilir. Ama hırsa kapılarak her halini bilen Allah Teala'yı unutmamak lazım. Bir hak dostunun dediği gibi uzun uzun beyitleri vardır ama tam da konumuzla ilgili. Diyor ki ey gözüm, dünyanın cazibeli, süs, nakış ve güzellerine bakıp da aldanma. Zira onlar sonunda hem bedenini hem de ruhunu bela zindanına sokar. Bu fani alemin zevkü sefasında sonsuzluk lezzetinden eser yoktur. Dünyanın bugün seni sevindirip bir anlık oh dedirtmesine aldanma. Sonunda onun derdiyle ah edeceğini unutma. Yani ne diyor? Öyle gel geç sevdalar, anlık zevkler uğruna ahiretini ebedi bir azap faslına döndürme. Eyvallah. Kendimize sorsak, 3 gün önce ne yedik? Hadi dün ne yedik akşam? Ne yediğimizi hatırlasak bile, tadı damağımızda mı? Değil. Rüyada baklava, börek, her şeyi yedik, sabah karnımız aç uyandık. Ya durum böyle güzel insanlar. Efendim, zahmet buyurdunuz, en değerli sermayeniz olan, size verilen şu ömürden yarım saati bizimle geçirdiniz. İnşallah hayırla geçirilen bir zaman olmuştur bu. Rabbimiz Celle Celaluhu dünyaya dalmayan, dünyayı ahiretin bir sınav yeri olarak gören, faydalı işler yapan ve dengeli gidebilen kullarından eylesin cümlemizi. Gazze'den Myanmar'a, Doğu Türkistan'dan Keşmir'e ve bizi şu an nerelerde dinliyorsanız, Radyo Nida'dan, Nida'dan Gönüllere programından selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Şu hasbihalimizde duyduğunuz güzel şeyler Allah Teala'dandır. O'nun vermesiyledir. Eğer yanlış bir takım şeyler anlatmış veya rahatsız ettiğimiz şeyler olduysa bu da nefsimizdendir, cehaletimizdendir. Allah Teala cümlemizi af buyursun. Amin. Şu anlattıklarımı size anlatırken kendimi unutmaktan, kendime pay çıkaramamaktan da Allah Teala'ya sığınıyorum. Hepiniz ona emanet olunuz. Celle Celaluhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3.